Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

شقيا وإني خفت الموالي

قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولا

الحسرة إذ قضي الأمر وهو

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا

بيمينك يا موسى

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل

بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

فخرج

طريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير.

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن

فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

نحن أعلم بما

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومن

ونحشر

وكذلك نجزي من أسرف ولم يسرف.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
2: Vuslat Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Vuslat Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Vuslat Efendi.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
2: Vuslat Efendi.
3: Gönüllere akan ses.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyle?

Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik. Başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem. Hatice-tül Kübra'nın hatıraları. O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli. Geçin.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Bu frekansa kulak verin. 101.1 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik,

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Doğru yerdesiniz.

0: Sağ olun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağmut sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Soykırımcı Siyonistler, Gazze şeridinde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu atışları, silahlı saldırılar ve yıkım operasyonlarıyla ihlal etmeye devam etti. İşgal ordusu, Deir Belah'taki Aksa şehitleri yakınındaki bir aş evine drone saldırısı yaptı. Saldırıda 4 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Deir Belah'ın merkezindeki Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimine ait insansız hava aracının Lefah Garajı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva mahallesinde düzenlenen saldırıdaysa çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Refah Garajı bölgesine düzenlenen başka bir saldırıda da Abdullah Ahmet Ebu Mustafa şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Kuzey Gazze'deki Beit Lahia'ya ve Nasır Tıp Kompleksine yönelik önceki saldırılarda ağır yaralanan iki Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim'de başlayan ateşkes sürecinden bu yana Gazze'de 876 Filistinli şehit oldu, 2562 kişi yaralandı ve enkaz altından 776 kişinin naaşı çıkarıldı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarda şehit olanların sayısı 72.768'e, yaralı sayısı ise 172.664'e yükseldi. Hamas, işgal rejiminin sözde bakanı İsrail Katz'ın esirleri infaz etme emrine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Filistinli esirler hakkında infaz cezasının derhal uygulanmasına başlanması yönündeki emirlerinin tüm uluslararası teamül ve yasaların açık bir ihlaliyle işgalin Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik suç ve terör politikasının uzantısı olduğunu söyledi. Bu korkakça suç kararının mücahit halkın topraklarını ve mukaddes değerlerini savunmak için meşru mücadelesine ve direnişine devam etmesini engellemeyeceğini vurgulayan Hamas, Filistin halkının suikast ve idam tehdidi politikalarının onları haklarına daha sıkı sarılmaktan ve direnişle kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yaramadığını kanıtladığını belirtti. Hamas, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve tüm insan hakları ve hukuk kurumlarına sorumluluklarını üstlenme, bu ırkçı ve hükümsüz kararı iptal etmesi için işgal hükümetine her türlü araçla baskı yapma, işgal liderlerini halka karşı devam eden suç ve ihlallerinden dolayı yargılama çağrısında bulundu. Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Filistin ve İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Siyonistler, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Bab es-Silsile mahallesindeki Filistinlilere ait mülklerin kamulaştırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya bitişik bölgelerdeki Filistin mülklerini hedef aldığı ve bunun yeni bir sömürgeci tırmanış anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve tarihi mülkler üzerindeki işgal kontrolünün derinleştirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi. İşgal basınında yer alan bilgilere göre, eski şehirdeki bir caddenin genişletilmesi planlanan Yahudi mahallesinin parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Körfez'de gerilim sürerken İran İslam Cumhuriyeti'nden ABD'ye sert açıklamalar geldi. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamani'nin üst düzey askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rezai, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde ABD'yi Körfez konusunda tehdit etti. Rezai, ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini kaydederek, "Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez." sözleriyle ABD'ye sert mesaj verdi. Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savunan Reza'yı, Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı. Sovyetler Birliği artık yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu belirten Reza'yı, Hürmüz Boğazı ticarete açık ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacağının altını çizdi.
3: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi. Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
4: Ankara Sivil Toplum Platformu'yla Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun öncülüğünde düzenlenen küresel işgale karşı küresel direniş yürüyüşünde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan saldırılara tepki gösterildi. Emperyalist Siyonist çeteye karşı yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar'daki Safa Camii önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar eşliğinde Ankara'nın Çankaya ilçesi, Malcolm X Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Basın açıklaması, Amfidap adına Enderun Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhammed Emin Ökçe tarafından okundu. Ökçe, ABD'nin tarihi boyunca hukuk tanımadığını hatırlatarak İran'a yönelik saldırılara dikkat çekti. Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bağımlı olma, hür ol temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen gençler, basın açıklamasının yapılacağı Koşu Yolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Koşu Yolu Parkı'nda hazırlanan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Mersin Milletvekili Faruk Dinç, madde bağımlılığıyla zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini söyledi. Ülkede bir ekonomik krizin olduğunu, ancak ekonomik krizden önce bir maneviyat ve ahlak krizi olduğunu belirten Dinç, Hüdapar olarak meclise sundukları kanun teklifine değindi. Dinç'in konuşmasının ardından basın açıklamasını Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit ileri okudu. Uzun süredir madde bağımlılığı ile ilgili sahada aktif çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden ileri, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelere düşen sorumluluklara vurgu yaptı.
5: Hüdapar Malatya'da 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Battal Gazi İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde Servet Tokat, Hüdapar İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hüdapar Malatya İl Başkanı Behçet Sevgili, katılımcıları selamlayarak kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kongrede konuşan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, aile yapısı, eğitim sistemi, gençlik ve madde bağımlılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
6: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçınaran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
7: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı. Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı, güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği tespit edildi. İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar işlemleri için polis karakoluna götürülürken bir şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Evlerde biriken ve atılamayan eşyalar bazı kişiler için yalnızca dağınıklık değil, psikolojik bir zorlantının göstergesi olabiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ali Ruhan Çelik, son dönemde biriktiricilik ve istifçilik problemleriyle çok fazla karşılaştıklarını söyledi. Çelik, bir gün lazım olur düşüncesiyle başlayan eşya biriktirme davranışının zamanla kişinin yaşam alanını ve sosyal ilişkilerini bozacak ciddi bir boyuta ulaşabileceğini belirtti. İstifçiliğin son yıllarda artmasının temel nedeninin sosyal temasın azalması olduğunu vurgulayan Çelik şunları kaydetti. İstifçiliğin kişinin eşyalarla kurduğu bağdan kopamamasıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Çelik, bu durumun önlenebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Doktor öğretim üyesi Çelik, son olarak erken müdahalenin önemine dikkat çekti.
8: Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal ile kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı facia ile ilgili tahkikat başlattı.
9: Dünyada yaklaşık 1 milyar üzerinde hipertansiyon hastası var. Türkiye'de de yaklaşık olarak 15 ila 20 milyon arasında hipertansiyon hastası olduğu varsayılıyor. Genelde erişkin nüfusun yaklaşık 3'te 1'inde, yani her 10 kişiden 3'ünde hipertansiyona rastlanıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ergül Seyfeli de hastalığın seyrine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Seyfeli, hipertansiyon hastalarının %30'unda baş ağrısı bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Ergül Seyfeli, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ölçülmesi uyarısında da bulundu. Tansiyon hastalarının yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini belirten Seyfeli, yüksek tansiyon ölçümlerinde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Haberleri dinlediniz.
0: Sağolun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağmut, bir savcı tekstil markasıdır. Sağmut sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çok...

0: sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazar Züccaciye toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazar Züccaciye. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13.428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler. Yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 19 Mayıs. Günün ayeti. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Günün hadisi. Mükafatın büyüklüğü, sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah-u Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin gençlerle ilişkisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur. Peygamberimiz gençleri sever, onlara değer verir ve bu değeri daima hissettirirdi. Onlara güvenir, askeri ve idari alanlarda kendilerine mühim vazifeler vermekten çekinmezdi. İrşat faaliyetleri ve Kur'an öğretmek için çevre beldelere öğreticiler gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçmişti. Mesela 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere görevlendirdiği Mus'ab bin Ümeyr 35 yaşlarındaydı. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel ise 20 yaşlarında bir gençti. Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti. Ömrünün son günlerinde Şam tarafına göndermek üzere hazırladığı ordunun komutanlığına ise 20 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i getirmişti. Gençlerin eğitimine oldukça özen gösteren Resulullah, gençliğin ibadetler ve güzel ahlakla güzelleşeceğini bildirmiş, zamanının kıymetini bilen gençlerin en büyük mükafata erişeceğini müjdelemiştir. Sözün özü, seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani. Günün duası. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de bizi yöneten, himaye eden sensin. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.
1: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat.

0: Dede, aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi bakayım?
0: Şimdi Akşehir öyle büyük bir yer değil.
1: Evet.
0: Bu kadar nasıl gelişmiş ve güzel evler yapılmış ki?
1: Bak bu çok güzel bir soru.
0: Yani hadi Konya başkentmiş. Oranın zengin ve gelişmiş olması normal.
1: Peki Akşehir nasıl bu kadar gelişmiş, değil mi?
0: Evet, aynen öyle dedi. Bana biraz garip geldi de.
1: Aslında bunun en önemli sebebi milattan önceden beri bilinen ticaret yollarının buradan geçmesiymiş. Tabii bundan dolayı da İç Anadolu'nun en güzel ve en gelişmiş ender kentlerinden biri olmuş Akşehir.
0: Ha, demek bunun için çok gelişmiş Akşehir.
1: Hadi sana bu konu hakkında bir şey daha söyleyeyim.
0: Nedir dede?
1: Bu söyleyeceğim öyle herkes bilmez. Bana da zamanında dedem anlatmıştı.
0: Allah Allah, neymiş dede bu?
1: Akşehir'in tarihiyle ilgili pek öyle her yerde bulunmaz bu bilgi. Biliyorsun oğlum, ülkemizde birçok banka var.
0: Evet dede.
1: Ülkemizde benim bildiğim kadarıyla son 50 yılda 170'ten fazla faaliyet göstermiş banka varmış. Tabii bunların çoğu artık ortada yok. Hatta isimleri dahi bilinmiyor.
0: Yoksa Akşehir'de bir banka mı kurulmuş?
1: Evet ya oğlum. Aynen öyle. Ama bu bankanın en önemli özelliği Türkiye'mizde kurulan ilk banka olması.
0: Öyle mi? Bence bu bilgi çok önemli. Peki adı neymiş?
1: Adı Akşehir Bankası'ymış.
0: Vay canına. Demek ilk banka burada kurulmuş. Bir dakika dede. Sonra ne olmuş bu bankaya?
1: Sonra benim bildiğim kadarıyla zaten 1916 yılında ve 50 yıllığına kurulmuş. 50 yıl sonra da kendi isteğiyle faaliyetine son vermiş.
0: Akşehir gerçekten sürprizlerle dolu bir yer dedi.
1: Dur hele bakalım. Daha ne sürprizler var.
0: Ya çok heyecanlıyım dede.
1: Oğlum. Bak eski Akşehir evlerinden uzaklaşıyoruz. Sen daha fotoğraf çekmedin.
0: Tüh, unuttum dedeciğim. Sen böyle heyecanlı şeyler anlatınca kafam karıştı.
1: Olsun. Yine de bak buradan çek istersen ha.
0: Tamam. Hemen çekeyim.
1: Tüh, keşke sade piştiğimiz yerinde fotoğrafını çekseydin.
0: Üzülme dedeciğim. Zaten akşama dönüşte boza içmeye geleceğiz ya.
1: Evet. Doğru söz edendedir. Hadi bakayım. Arabamıza binelim de Gülmece Parkı'na gidelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sunar. Royaliz Bags sunar.
1: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
2: Aydınlığa doğru.

18. Bölüm. Az, az, dışarı çık. Az dışarı çıktı. Karşısında kalabalık bir topluluk gördü. Ne var, ne oluyor? Senden zebitli şahsın hakkını almaya geldik. Az sendeledi. Böyle bir hareketi beklemiş değildi. Artık bu işi kökten hallettiğine inanıyordu. Adam sağda solda bir iki sızlanacak, daha sonra defolup gidecekti. Fakat şu anda çeşitli kabilelerden bir topluluğun karşısında buluvermişti kendini. ''Ama bu iş sizi nereden alakadar ediyor?'' Zübeyir onların adına cevap verdi. ''Bundan sonra hakkı çiğnenen herkes bizi kendine yardımcı olarak görecektir. Mekkeli olsun, yabancı olsun, hiç kimsenin hakkını çiğnetmeyeceğiz.'' Vermezsem, Abdullah bin Cüdan söze karıştı. Ona teşebbüs etmeni hiç tavsiye etmem Az. Bizi zor durumda bırakmış olursun, Zübeyir ilave etti. Hemen adama olan borcunu getir, çünkü almadan gitmeyi düşünmüyoruz. Az işin şakaya gelir çeşitten olmadığını anlamıştı. İçeri girdi, biraz sonra getirdiği para Abdullah bin Cüda'nın eline sayıldı. Zebitli bulundu, parası teslim edildi. ''Alacağım bu kadar mıdır?'' Adam yaşaran gözleriyle ''Evet'' işareti verdikten sonra ''Siz olmazsanız hakkımı alamayacaktım'' dedi. ''Hadi şimdi güle güle yurduna dönebilirsin. Mekke hudutları içinde tekrar bir haksızlığa uğrarsan bize haber vermeyi unutma.'' Adam sevinç içinde ayrıldı. Hılfül Fudül'e katılmış olanların içinde anlatılması çok zor bir rahatlık vardı. Yüzleri gülmüş, Mekke gibi mübarek bir şehirde yaşayanlara yakışır bir işi başarmışlardı. Bundan böyle hayırlı, faziletli adımlar atılabilirdi. Toplantının 20 yaşındaki üyesi Muhammed bin Abdullah, bu toplantıdan duyduğu iç huzurunu, gönül rahatlığını 30 yıl sonra bile unutmamış ve bir gün yanındakilere şöyle demişti. ''Abdullah bin Cüda'nın evinde bir anlaşmada bulundum. Böyle bir şerefi elden kaçırma karşılığında dünyanın en güzel nimetlerini verseler asla razı olamam. İslam dini geldikten sonra da böyle bir anlaşmaya çağrılsam mutlaka kabul ederdim.''

Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan yeminli anlaşma, daha sonra kalabalık bir topluluk halinde As bin Vail'in evine giderek onu dize getirme olayı kısa zamanda Mekke'ye yayıldı.

çok geçmedi. Asam kabilesinden Mekke'ye hac yahut umre niyetiyle bir adam geldi. Yanında Katül adlı bir kızı vardı, çok güzeldi. Nübeyh bin Haccac bu kızı görünce aşık olmuş, zorla alıp götürmüştü. Kızın babası durup dururken kızının zorla alınıp götürülmesi karşısında deli divane olmuştu. Sağa sola başvurdu. Kendine Hılful Fudül üyelerine gitmesi tavsiye edildi. Adam Kabe'ye geldi. ''Ey Hılful Fudül üyeleri! Ey Hılful Fudül üyeleri!'' diye bağırmaya başladı. Adamın bağırışını duyan ve Hılful Fudül'e üye olanlar sağdan soldan koşuştu. ''Derdin nedir?'' Nübeyh bin Haccac, kızım Katül'ü zorla kaçırdı. O halde bizimle gel. Yine kalabalık bir grup halinde Nübeyh bin Haccac'ın evine vardılar. Nübeyh, kapısına dayanan bu insanların hiç de iyi bir iş için gelmediklerini anlamıştı. Kaçırdığı kızı kendine nikah edip, hayırlı olsun demeyecekleri muhakkaktı. Gülen yahut gülümseyen bir yüz görmek imkansızdı. ''Ne yaptın sen ya Nübeyh?'' ''Ne yapmışım?'' ''Bu adamın kızını zorla kaçırmışsın.'' ''Ama ben onu çok sevdim. Ondan ayrılırsam ölürüm. Onu seviyorsan babasından isteme yolun açık. O halde Katül'ü babasından istiyorum.'' Kızın babasına dönüldü. ''Kızını Nübeyh'e veriyor musunuz?'' ''Hayır.'' Nübeyh yalvardı. ''Ne isterse vereceğim.'' Adam cevabını kesin olarak bildirdi. ''Kızımdan başka bir şey istemiyorum.'' Bu defa Nübeyh'e şu emir verildi. ''Şu anda kızı buraya getireceksin. Yoksa iş fena olacak. Ama ne olur, bir gecelik olsun gönlüme deyim. Asla olamaz. Bir devenin sağımı kadar bile beklemesine razı olamayız. Derhal çıkaracaksın.'' Nübeyh mağlup olmuştu. Bu kadar insana güç yetirebilmek, onlara meydan okumak mümkün değildi. Onları dağıtabilecek bir kudrete sahip olsa hiç tereddüt etmez, gücü yeten gelsin alsın derdi. Sessizce evine girdi, kızı getirip teslim etti. Hılful Fudül'ün şerefli üyesi Muhammed bin Abdullah'ın her yönüyle fazilet sahibi bir genç olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Hiç kimsenin parmak basacağı bir kusuru görülmemişti. Hoşa gitmeyecek, utanç getirecek söz söylememiş, normal düşüncenin ayıp sayılacağı bir iş yapmamıştı. Yaratılışı güzel, huyu güzeldi. Hoş geçimli, her yönüyle güvenilir bir delikanlı olarak tanınmıştı. Artık çoğu zaman ona Muhammed bin Abdullah yerine El-Emin diyorlardı. Tanıyanlar içinde onun için emin bir kişi değildir diyebilecek kimse yoktu. Her geçen gün ona Emin ismini verenlerin haklı olduklarını gösteriyordu. İsfahan şehrinin Cey kasabasında Selman adında bir genç yetişiyordu. Babası kasabanın reisiydi. Oğlunu deli gibi seviyor, başına bir iş geliverir korkusuyla yanından ayrılmıyor, bir yere salmıyordu. Selman çocukluk, hatta ilk gençlik yıllarını bir cariye gibi evin dört duvarı arasında geçirmişti. Dindar bir genç olarak yetişiyordu. Ailesinden aldığı din terbiyesi icabı, o da mecusiliğe hevesliydi. İçeride dua eden, ilahi okuyan bir topluluk vardı. Zevkle onları seyretmeye başladı. Aradan saatler geçmiş, Selman belki de çoktandır evden dışarı çıkmamanın verdiği sıkıntıyı da atlatmak için pek hoşlandığı bu topluluğu hayranlıkla seyretmişti. Akşama doğru adamlar dağılmaya başladılar. Selman birini durdurdu. ''Bu sizin dininizin aslı esası nerededir?'' ''Bana bu dini en iyi şekilde anlatacak olanı nerede bulabilirim?'' ''Şam şehrinde.'' Selman başı önüne eğik olarak oradan çıktı. Dudaklarının arasından hafif bir mırıltı halinde şu düşünce sızdı. ''Vallahi bunların dini benim sarıldığım dinden daha hayırlıdır.''
babasının gönderdiği işe gitmiş olsa saatlerce evvel dönmesi icap ediyordu. Büyük bir telaşa kapılan baba derhal adam göndermiş fakat gönderilen yere uğramadığı haberi gelmişti. Aramak üzere çıkarılan adamlar etrafı didik didik ettiler fakat elleri boş döndüler. Babanın etrafı kara düşüncelerle sarılmıştı. Fena bir haber geliverecek korkusuyla kıvranıyordu. Nihayet gün battıktan, alacakaranlık çöktükten sonra Selman eve geldi. Yüzüne bakanlar onun her zamanki Selman olmadığını anlayabilirdi. Yüreğine su serpilen baba, sevgi, şefkat, korku ve hiddetin yoğurduğu bir sesle ''Neredeydin oğlum?'' dedi. Selman evden çıktıktan sonra olanları anlattı. Sözlerini şöyle bağladı. ''Benim anladığım kadarıyla onların dini bizim dinimizden daha hayırlıdır.'' Babası samimi bir mecusiydi. ''En doğru din babanın ve atalarının dinidir.'' dedi. ''Hayır baba, vallahi o din bizim dinimizden iyidir.'' Baba, dilinin döndüğü kadarıyla kendi dinlerinin üstün olduğunu anlatmaya çalıştıysa da Selman'a peki dedirtemedi. İyisinden kızmıştı. Aklına ve düşüncesine bağ vuramadığı oğlunun ellerini ve ayaklarını bağladı ve eve hapsetti. Ele ve ayağa vurulan bağ, düşünce hududunu daha da genişletmiş, Selman'a haklı olduğunu bir daha tekrarlamıştı. Fırsatını düşürdü. Kilisede tanıştığı adamlara haber gönderdi. Şam'dan gelen bir kervan olursa haber gönderilmesini rica etti. Yüreği sevgi dolu, şefkat dolu baba her gün oğlundan bir müjde alabilme ümidiyle bekledi. Ona nasihatler etti. Tehditler savurdu. Türlü yolları denedi, hiçbiri fayda vermedi. Son çare olarak hapis müddetinin uzamasına karar verdi. Cerpares evladının bir başka dine girmesine gönlünü hiç razı edemiyordu.

Bir gün Selman'a Şam'dan bir kervanın geldiği haberi ulaştı. Selman gelen adama, onların tam gideceği günde bir haber daha uçurmalarını rica etti. Bu hapis müddetince her geçen gün Selman'ı mecusilikten biraz daha soğumuş, yüreğine düşen ateşi daha fazla alevlendirmişti. Heyecanla kervanın döneceği günü bekliyor, bir an evvel yeni dine girmekten başka bir şey düşünmüyordu. Ve nihayet müjde geldi. Selman derhal bağlarını çözdü. Vakit geçirmeden ayrıldı. Bu, onun baba evinden son ve kesin ayrılışıydı. Bir daha hiç dönmeyecek. Dönmeyi düşünmeyecekti. Kervana katıldı. Uzun süren bir yolculuk sonu Şam'a ulaştı. Vakit kaybetmeden Hristiyan dininin en büyük temsilcisini aradı. Gösterdiler. Selman gitti, başından geçenleri anlattı. Bu dine girebilmek için çektiği eziyetleri ve yaptığı fedakarlıkları dile getirdi. Sözlerini şöyle bağladı. ''Şimdi izin verir misin? Seninle birlikte kalayım. Sana ve kiliseye hizmet edeyim. Bu dini bizzat senden öğreneyim. Seninle birlikte ibadet edeyim.'' Adam, Selman'ı dikkatle dinlemiş, samimi bir delikanlı olduğunu anlamıştı. Kabul etti. Selman sevinçle adamın ellerine sarıldı. Artık Selman mecusi olmaktan kurtulmuş, samimi bir Hristiyan olmuştu. Hizmetinden kusur etmeyi, ibadetlerinde riyakarlık yapmayı hiç düşünmüyordu. Artık bu kilisede yıllar boyu kalacaktı. Selman papazdan hiç de memnun değildi. Adam son derece riyakardı. Halka yapılmasını söylediği çok şeyi kendi hiç yapmıyor. Aksine olanları yapıyordu. Dünyaya son derece meyli vardı. Zenginler sadakalarını ona getiriyor. ''Sen fakirleri daha iyi bilirsin. Bizim adımıza dağıtıver.'' diyerek ona teslim ediyorlar. Ancak papazın eline geçen bu paralar fakirlere ulaşmıyordu. Altın ve gümüşü doldurduğu çömleklerin sayısı 7'ye ulaşmıştı. ''Evvela sizin dolmanız lazım. Fakirlere veren bulunur.'' diyerek geleni bu çömleklere bölüştürüyordu. Selman bunu halka haber vermeyi çok düşündü. Ancak başarabileceğine güvenemiyordu. Bir gün aç gözlü papazın kapısı acı acı çalındı. Gelen eceldi. Geri gitmek üzere de gelmemişti. İster istemez bu daveti kabul etmek gerekiyordu. Gözleri ağzına kadar doldurduğu 7 çömlekle takılı olduğu halde papaz, ölümün şerbetini son damlasına kadar içti. Ve bütün hayatı boyunca, ''Sakın dünyaya aldanmayın, kapılmayın, fanidir.'' diye bağırıp çağırdı. Fakat herkesten daha çok bağlandığı dünyayı bir nefeste terk edip gitti. Ahali gözyaşı döküyor, onu büyük bir merasimle gömmeye hazırlanıyordu. Onların bu gerçek manadaki teessürü, Selman'ın bardağını taşıran son damla oldu. ''Bu adam ahlaksızın biriydi. Ağlamanıza gerek yok.'' diye haykırdı. Fena halde bozulmuşlardı. ''Neler söylediğini biliyor musun? Senelerdir hizmet ettiğin adamın hakkında böyle konuşmaya utanmıyor musun? Ayıptır. Ölenin ardından konuşulmaz.'' diyenler oldu. Fakat Selman sözünden dönmedi. ''Sözümü bilerek söylüyorum. Çünkü siz ona sadakalarınızı getirir, fakirlere dağıt derdiniz. Oysa hepsini kendi cebine indirdi. Arzu ederseniz paraların yerini gösterebilirim.'' dedi. ''Haydi göster.'' Bir dakika sonra ağzına kadar dolu çömleklerin yanındaydılar. Çömlekler devrildi. Gözler yırtılacak gibi açıldı. Bir rüya değil, hatırı sayılır bir servetti. Papaz hakkındaki düşünceler bir anda tersine döndü. Pis herif. Gerçek bir melunmuş. Kusursuz bir şeytanmış. Yıllar yılı bu ahlaksıza aldanmışız gibi kin kokan mırıltılar oldu. Sinirlenenler arasında
yıllar yılı kendilerini aldatıp sömüren aç papaz hakkında çeşitli dereceden okkalı küfürler söyleyenler vardı. Biz bunu gömmeyelim. Gömülmeye layık değil bu. Son karar bu oldu. Onu sürükleyerek götürdüler. Bir ağaca astılar. Ve gelen geçen onu taşladı. Selman, halkın gözleri önünde dökülen servetten tek kuruşu almaya tenezzül etmedi. Kiliseye bu defa halkın hürmetini ve emniyetini kazanmış olan bir başka papaz tayin edildi. Selman bu defa onun hizmetini görmeye başladı. Bu adamı sevmişti Selman. Ondan daha güzel namaz kılan, dünyaya karşı onun kadar gönülsüz, ahirete ondan hevesli bir kişinin bulunacağına bile inanmıyordu. Fakat ecel onu da alıp götürmekte gecikmedi. Aslında pamuk ipliğiyle bağlı bulunduğu dünyadan ayrılmak bu adama ağır gelmedi. Pek hevesli olduğu ahiret yoluna koyuldu. Orada izzet ve ikram göreceğini ümit ediyordu. Son nefeslerini vermek üzereyken pek sadık şekilde hizmetini gören Selman'ın. "Beni kime bırakıyorsun? Senden sonra kimin yanında bulunayım?" demesi üzerine güvenilebilecek pek az kişi kaldı. "Musul'da bir rahip arkadaşım vardır. Ona git." Selman onun ardından uzun uzun ağladı. Şam'dan ayrılırken birbirine tam manasıyla zıt iki kişiye yıllar boyu hizmet etmenin karşılığı olarak aldığı hiçbir şeyi yoktu. O bütün bunları dini uğrunda yapmış, hizmetinin karşılığında tek kuruş almayı bir kere bile düşünmemişti.

aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

0: Royaliz Bex ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bex sundu. Royaliz Bex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
8: Vuslat FM.

0: ben Filistinli doktor âlâ saymadım. Nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Molotofi, molotofi, rashashi, rashashi, uslahi, Allahu akbar.

Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM frekansından 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün de programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Aksa FM önderliğinde Bingöl, Binyer FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Sarhat FM, Adana, Vuzat FM, Urfa Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerle birlikte izahle dinleyenler. Onda başlayan birlikteliğimiz 11.45'e kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Tabi bize ayrılan süre içerisinde iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak birbirinden güzel, ezgi, ilahi, şiir ve maçları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve heykeller varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552-334-93-70 numarayı tekrar ediyorum. 0552-334-93-70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür değerli dinleyenler.

0: Evet, her zaman olduğu gibi ilk parça eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından Bismillah diyerek sizlerden gelen o güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikte elimize devam edeceğiz inşallah. Evet, ilk eserimiz bizlerden sizlere armağan olarak yer vereceğimiz parça Özlem Ajan sanatçılarının birlikte seslendirmiş olduğu Kürtçe bir eser olacaktır.
1: Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin.
0: Bu eseri bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun.
1: Evhel bestahaye edebi seydaye meymalamız gin Endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hamase u leşkeri qassamin viziye. Ve zafera birayin me tebriku piroz kiriye.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet değerli dinleyenler, Özlem Aşan sanatçılarından Lube Piroz Esen'e yer verdik. Bismillah diyoruz ve sizlerden gelen mesajlarımıza yer vermeye başlıyoruz inşallah. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahattin Ahmet Esen'i istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin demek düşüyor bizlere de. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçanızı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan sizler için yer vereceğiz.

Bir mesajımız daha var. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Salahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yer verilecek olan tüm parçalar değerli dinleyicimizin armağan ettiklerini armağan ediyoruz bizler de özel olarak. Evet, ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bizler mikrofon başına geçtik. Muhabbetname programımız başladı. 9 kardeş ortak radyoya olarak sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksoy FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizi, sessiz sessiz dinlemekte olan dinleyicilerimiz de var. Kendilerinden inşallah güzel bir ses, bir mesaj bekliyoruz diyelim. İstek parçamıza yer vermeden önce iletişim bilgilerimizi aktaralım. İstek parçayla devam edeceğiz. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bize ulaşmanız mümkündür. Ve Grup Ümmet'ten Salahattin Ahmet parçasına yer vereceğiz bu eseri. Diyarbakır'dan bize ulaşan Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz için yer veriyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Molotofi, Molotofi, Rashashi, Rashashi, Wislahi, Allahu Akbar.

Evet değerli dinleyenler, Grup Ümmet'ten Salahattin Ahmet parçasına yer verdik. Değerli dinleyicim de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu. Dedem Salahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel duygular arasında köprü görevinde bulunmamıza bulunduğumuz için bizler çok mutluyuz. Bu arada sıradaki istek parçamız Şehit 16 serisinden güzel bir eser olacaktır. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Yusuf Selahattin. Sizden Şehit 16 albümünden Miki Özer'in seslendirdiği Şehit Abdülvahid eserini istiyorum. Bu eseri anneme, babama, ablalarıma, Zeynep abla size armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki istek parçamız değerli dinleyicimize ve ailesine armağan olsun inşallah. Bir mesajımız daha var. Muhabbetname programımızın değerli dinleyicilerinden Safiye Bera Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Safiye Bera. Sıradaki eserleri sizlerle Aksa FM sunucularına, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara ve Sumut Filosu'ndaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim kardeşlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Kesin bir zafer versin inşallah. Selam ve dua ile kalın diyerek mesajlarını bitirmişler ama her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla da programımıza renk atmışlar. Hemen onlara da yer veriyoruz. Ebu Ubeyde bin Abdullah bin Mesud rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir adam yol kenarında otursa ve yanında içinde dinarlar yani altın paralar olan bir kese bulunsa, yanında geçen her insana bir dinar verse, onun yanındaki başka bir adam da Allah-u Teala'yı tekbir etse, kesinlikle tekbir getiren kişinin ecri daha büyük olur. İmam Ahmet Ez-Zühd'den paylaşmışlar. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun paylaşımları için. Sıradaki istek parçaları bizler de kendilerine ve değerli kızına armağan ediyoruz inşallah.

Evet, saatlerimiz 10:22'yi göstermekte ve Selahattin Yusuf dinleyicimizin bizlerden istemiş olduğu istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz. Eser'in dönüşlerinden sizlerle birlikteyiz inşallah.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Mekki Özer'den Şehit Abdülvahit Esen'e yer verdik. Sırada Kürtçe bir eserimiz olacaktır inşallah. Eskimeyen güzel bir eserimiz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden istemişler. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Rahmetullah. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra. Sevden Müslüman Burne Cemaat Esen'i istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki parçayı özel olarak Mardin'den bizlere kulak veren Esra Hanım'a armağan ediyoruz. Bir diğer mesajımıza selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Medine Çelik. Mahfuz Aktekin Haykırış eserini istiyorum. Eser askerdeki Mustafa abime armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız haklarımızı helal edin lütfen. İstemiş olduğunuz istek parça arşivimizde bulunmamaktadır. Bizler de sıradaki parçayı özel olarak Medine Hanım'a ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر.

Evet, saatlerimiz 10:36'yı göstermekte ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden günün anlam ve önemli binaen. Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş, Eri Taş'tan Adamı ve Kurut Taşları Diken Elleri eseni istiyorum. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan tüm kardeş radyolara, Vusat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir başka dinleyicimiz Diyarbakır'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Mustafa Akelma özür diliyorum. Sizden Moldovi parçasını istiyorum. Parçayı eşim, çocuklarım Ali Asgar, Fatma Zehra, Yahya Sinvar ve tüm Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arka planımızı istek parça olarak yer vermemizi istiyorlar. İnşallah yer vereceğiz. İki güzel parça ile o zaman birliklerimize devam edelim. Öncelikli olarak Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş eserine yer vereceğiz. Ardından arka plan müziğimiz olan Yakudus eseriyle birliklerimize devam edeceğiz efendim.

Evet, Hakan Celaleddin, lütfen arka plan müziği olarak biraz sizleri dinlettirmek zorunda kaldık. Bir dinleyicimiz ara bağlantıda bize ulaşmışlardı. Onunla iletişim halindeydik. Evet, Ömer Karaoğlu'ndan Doğa Güneş parçasına ve Ya Kudüs eserine yer verdik. Birbirinden güzel iki değerli parçamız. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet. Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Allah hayırlı yayınlar, Allah emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz Şüheda Akdoğan bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizlerden Sarardı Yapraklar eserini istiyorum. Bir eseri anneme, babama, abime, kardeşlerime ve Sat bin İbni Vakkas camisinde okuyan bütün arkadaşlarım ve hocalarıma armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçayı maalesef ben bulamadım. Haklarınızı helal edin lütfen. Sıradaki parçaları bizler de Şüheda Akdoğan ve armağan ettiklerini armağan ediyoruz. Evet, istek parçamız olan Esat Aydoğan'dan Döner Pervane eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yine sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz şimdi bir paylaşımı var. Mesajını öncelikle yer verelim. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Özcan Asat'tan Kahrol İsrail seni. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Batman Aksa FM'e selamlarımı gönderiyorum, iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Batman'dan Gaziantep'e güzel de selamlarımızı gönderiyoruz inşallah. Allah Resulü öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer sözüyle müminin vasıflarını anlatır. Mümin öyle bir kimsedir ki kökün ağaca besin taşıması gibi iman da mümine ruh taşır, onu diri tutar. Mümin bir yandan iman kökünden beslenirken diğer yandan imanın meyvesi güzel amelleri, ibadetleri ve ahlakıyla var olur. Müminin imanı ile ahlakı arasındaki güçlü bağı anlatan Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir. Bu vesileyle mümine kötü huylar yakışmaz. Ayrıca mümin insanların kendisine güvendiği, emin olduğu bir kimsedir. Resulullah'ın ifadesiyle Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Feraset ve basiretiyle hem kendini zarardan, günahtan korumaya başaran mümin, diğer yandan diğer insanlara da zarar vermekten sakınandır. Böylelikle mümin imanı ve işlediği salih amelleriyle ebedi olarak cenneti kazanabilecektir. Bakara suresinin 82. ayeti kerime meali bizlerle paylaşmışlar son olarak. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz. Saatlerimiz 11:44'ü göstermekte. Maşallah, Allah razı olsun. Sizlerden gelen mesajların yoğunluğu üzerine ikişer eser yer vermeye çalışacağız. Bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalara yer verebilelim diye. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül. Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajını bitirmişler. Bizler de değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dinleyenler. Özcan Atsat'tan Kahrol İsrail. Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız.

İslam İmmeti Lisesi 99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Özcan Aslatan, Kahrol İsrail, Grup Mavera'dan Çilin Çocuklarıyız Esen'e yer verdik. Ve sırada birbirinden güzel eserlerimiz daha var inşallah. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysel Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem, Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var demişler. Bir paylaşımı da var. Bu hayatta kolaylıklar zorluğun içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini, yoktan yere ve ümidin asla yitirme. Allah'a sığın ve ona yönel, nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka mesajımız Kayseri'den gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Kayseri'den Süleyman Ayşegül. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak Yasin'i istiyoruz. Canımız abimiz sağ olasın, var olasın. Sen değerlisin, bilesin, unutma, seni çok seviyoruz diyerek mesajlarını bitirmişler ve güzel bir hadis-i şerifi de bizlerle paylaşmışlar. Kim sabrederse Allah ona o gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı, daha geniş bir ikram verilmemiştir. Müslim Zekat 124. Rabbimiz içinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Amin. Hayırla, selamete diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Haklarınızı helal edin lütfen. Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak eseri bizler aşkımıza bulunmamaktadır. Sıradaki parça özel olarak inşallah bizlerden sizlere armağan olsun. Umarım bizlerden kabul eder ve beğenirsiniz. Bir diğer mesajımız, selamünaleyküm, nasılsınız, iyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça, sizlere kulak verenlere armağan olsun demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Grup Kıyam'dan ayrılana dek eseni çalmanızı rica ediyorum. Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşi Mehmet İslam şu an yanımda değil ama elbette bitecek bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gönlünü de ikram edecek, gülünü de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetine, Kasam Tugaylarına, Filistin kardeşlerime, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen ve tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava arkadaşlarıma gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamun Aleyküm diyerek mesajlarını bitirmişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyoruz. Allah razı olsun efendim. Grup Kıyam'dan istemiş olduğunuz parça yok ama Eşref Ziya'nın seslendirmiş olduğu parçamız vardır. İnşallah ona yer vereceğiz. Saatlerimiz 11.17'yi göstermekte. Yine iki güzel parçaya yer veriyoruz efendim. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, Grup Özlem'den Koku Sahmet Olsun ve Eşref Ziya'dan Ayrılana Dek parçalarına yer verdik ve gelen mesajlarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Ve Batmanlı Muhabbetler programımızın daimi dinleyicilerinden Fatma Zehra Hanım da bizlere ulaşmışlar. Esselamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler dilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, yardımı her daim sizinle olsun inşallah demişler. Amin cümlemizin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden ey imamımız eseri istiyorum. Rica ediyorum. Eseri başta size çok kıymetli, çok sevdiğim aileme, bütün dinleyicilerinize gelsin. Allah Gazze'ye, Filistin'e ve cihat eden bütün mücahitleri muzaffer eylesin. İnşallah Allah emanet olunuz. Batman'dan Fatma Zehra demişler. Allah razı olsun. Kendileri de her zaman olduğu gibi sadece mesajlarıyla değil, güzel paylaşımlarıyla da programımıza renk katıyorlar. Bakara Suresinin 207. ayeti kerime mani bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm parçaları özel olarak Fatma Zehra Hanım'a ve dahil ailesine, sevdiklerine armağan ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar dilerim. Şanlıurfa'dan katılıyoruz yayına. Sıradaki ilahi Halil Yılmaz Furkan Modanlı ve Hamur Kesen Bedir'i sesini armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, hidayeti üzerimize olsun demişler. Cümlemizin efendim. Allah razı olsun. Allah Amerika, İsrail'i perişan eylesin. Amin demişler. Amin diyoruz bizler de. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin güzel bir paylaşımı da var. Yakın bir istikbalde Kahhar ismiyle size cezanızı tamamen vermekle Müslümanların intikamını alacaktır. Diyarbakır'dan Rıdvan, Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olunuz diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Selamünaleyküm. Adana'dan Mehmet Emin İlçi Grup Dergah'tan bir parça rica ediyorum. Andolsun. Ahzab suresinden güzel bir ayet-i kerime, 21. ayet-i kerime aynı bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Allah razı olsun efendim. Edirne'den Seyfil İslam Kinay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Edirne'den Seyfil İslam Kinay. Tüm parçaları çok sevdiğim Denem Şeyh Musa, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kinay ve Şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli nenem Fatih

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Gaziantep'ten Songül Kartal. Sıradaki eseri annem Hanife Afşin. Kızım Aslı Yaren ve Batman'daki güzel aileme gelsin. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Edirne'den bizlere ulaşan Seyfülislam Kenay için ve armağan ettiklerine bizler de armağan ediyoruz. Selahattin eserine yer veriyoruz efendim.

Evet efendim, İsam Şehit Selahattin Esen'e yer verdik. Saatlerimiz 11.34'ü göstermekte. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Bugün programımızı Batman Aksay FM Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. Ve gelen mesajlarımızı aktarmayı da

Devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarım. İlk önce bu güzel programları yaptığınızdan dolayı Rabbim sizlerden ebeden razı olsun demişler cümlemizden efendim. Sizden duy dünya Gazze yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizleri ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahri perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizlere. Bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim diyerek bir şiirini de paylaşmışlar. Hemen ona da yer veriyoruz. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adı enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü. Ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğe kararsa da, bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek. Ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu güzel şeyleri için kalemle yüreğine sağlık diyoruz. Mesajın devamında da ve benim bazı sıkıntılarım var. Sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Rabbim içindeki sıkıntıları gidersin. Saatlerimiz 11.37'yi göstermekte. Şehitler Kervanı 9'dan Düğü Dünya Eseni İstek parçasına yer vereceğiz ama arka plan fön müziği olarak şimdiden yer vermeye başlayalım. Saatlerimiz 11.37'yi gösteriyor. Yavaş yavaş bizler ilan sürenin sonuna yaklaşıyoruz çünkü elimizden geldiğince de tüm istek parçalara yer vermek istiyorum. Van Salat FM ailesinden de bir mesajımız var. Selamünaleyküm, günaydın demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Meryem ben demişler. Eşref Ziya'dan bir yetim ağlar ilahisini istiyorum. Ve ilahi Salat FM ailesinden Rukiye İşler ablamıza gönderiyorum. Ve şehit Mehmet Latif dedeme göndermek istiyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızın formatı gereği bir sanatçıdan bir esere yer veriyoruz efendim. Bugün Eşref Ziya'dan Ayrılana Dek esene yer verdik. İnşallah sıradaki parçayı bizler de özel olarak Van'dan bizlere kulak veren Meryem Hanım'a ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Armağan ettiklerini armağan ediyoruz inşallah.

Evet, Çermik'ten Esma Öztürk Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Çermik'ten Esma Öztürk, İslam Tijmara evin eseni istiyorum. Eseri sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sıraya bıraktık. Vakit kalırsa inşallah yer vereceğiz. Bir diğer dinleyicimiz de selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar Zeynep abla demişler. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim, bizler iyiyiz. Beni sorarsanız hamdolsun ben de iyiyim demişler. Çok şükür, Allah razı olsun efendim. Ablam, ben sizden bir şiir rica edeceğim. Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuru şiirini rica edecektim. Bu şiiri size ve ailenize, kendi aileme armağan olsun. Şehitlerin ailesine, Yusufi abilere ve ailelerine. Filistin'de birinin tüm Müslüman kardeşlerimize, Kezban arkadaşıma, Nadire ablaya, Fatma ablaya ve tüm radyo dinleyicilerine armağanım olsun. Rabbim sizden razı olsun inşallah cümlemizden efendim. Batman'dan ikiye gezer kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Batman, Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dualarda buluşma dileğiyle diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Dualarda buluşmak dileğiyle diyelim bizler de. Vakit kalmadığından dolayı istemiş olduğunuz şiire yer veremeyeceğiz maalesef. Sıradaki parçaları Riki Hanım'a ve Dalia ailesine armağan ediyoruz bizler de. Bir diğer mesajımız, selamun aleyküm, ben Kayseri'den Ayşegül demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu an Diyarbakır'da bulunan abim Recep. Sıradaki bütün eskiler sana gelsin. Güzel yüzlü abim, Fatime ablam, anam, selamlarımızı ilet dedi. Allah'a emanet ol, seni çok seven ailen diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Rukiye gezen kardeşimiz tekrardan bizlere ulaşmışlar. Çok teşekkür ediyorum ablam. Yer vermeseniz de sizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun inşallah demişler. Cümlemizden efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ara bağlantıda Kezban Orhan kardeşimiz de bizlere ulaşmışlardı. Allah eserini bizlerden istemişlerdi. Eseri annesine, kardeşlerine, kardeşi Berfin'e, arkadaşı Rukiye, tüm mazlum Filistinli kardeşlerine armağan etmişlerdi. Tüm dinleyicilere armağan etmişlerdi. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah vakit kalırsa yer vereceğiz diyelim.
1: Juvakta hükmet etçüye ketye nağme şimdi green. Ey İslam dile metşevte, iro etba'e dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rumete.

0: Evet, kesman olan kardeşimiz Esen'i de arka plan föhümüzü olarak yer veriyoruz. Son bir mesajımız kaldı, ona da yer verelim. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. İsek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehit ve ailelerini, muhacirleri ve ailelerini, Yusufileri ve ailelerini, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşimi, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim Mericik torunum Şehide Nur'a ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye, bütün yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinli, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve Ümmet-i Muhammed'e armağan ediyorum. Sana ve ailene gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Yusuf abilerden dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Sizden Nurullah Kore'den Cancal Muhammed Paşa'sını istiyorum. Rabbim sönüsleri ve yandaşları karı perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Saatlerimiz 11:46'yı göstermekte ve muhabbetname programında bizlere ayrılan sürenin sonuna yaklaştık efendim. Sürenin sonuna geldik hatta. Esen'e yer veremediğimiz mesajlar oldu. Haklarınızı helal edin lütfen. Gönül isterdi bizlerden istediğiniz tüm parçalara yer vermeyi ama vakit darlığından dolayı yetişemedik. Haklarınızı helal edin lütfen. Evet, muhabbetname programı haftanın 4 günüyle sizlerle birlikte izlerle dinleyenler. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10'da başlayan birlikteliğimiz 11:45'e kadar devam ediyor. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin inşallah diyelim. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama birbirimizin dualarında buluşmak duasıyla diyelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Muhabbetname sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: İhtar kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 14. Bölüm.
2: Elindeki lambayı söndürmüştü. İki simayı karşısında görünce irkilip geriye yaslandı. Şaşırdı, panikledi. Arkasındaki kapının asmasını iyice çekti. Elindeki malzemelerle donup kaldı. Karanlıkta iki yüzü tanımaya çalıştı. ''Seni çok mu korkuttuk?'' dedi İbrahim Hoca. Samanlıkta salonun olduğundan emindi. ''Vallahi beni çok korkuttunuz.'' dedi Halime Ana. ''Korkma Halime Ana, akşam misafir olalım.'' dedik. ''Fatma çok üzüldüğünü söylüyordu. İnşallah rahatsız olmazsın.'' dedi İbrahim Hoca. ''Evin kapısına geldik. Baktık samanlıktan ışık sızıyor, buradasın diye gelip baktık. Niye rahatsız olayım ki? İyi ki geldiniz, beni sevindirdiniz.'' dedi. ''Hemen içeri girin.'' ''Fatma, sen içeri gir.'' dedi İbrahim Hoca. ''Zehra yalnız kalmasın. Ben Halime Ana'ya bir iki şey soracağım.'' dedi. ''Ondan sonra da belki Orhan Hoca'ya uğrarım.'' Halime Ana, İbrahim Hoca'nın bir şeylerden şüphelendiğini anladı. O tahmin edecekti, kendisi de inkar edecekti. İkisi de Fatma'nın içeri girmesini beklediler. Halime Ana'nın elleri titriyordu ve tentürdiyot kokuyordu. ''Halime Ana, sen ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkında mısın? Ne yapıyorsun sen?'' ''Bir şey yapmadım.'' dedi Halime Ana ürkek ürkek. ''Halime Ana, her şeyi biliyorum. Aç kapıyı gireyim. Bundan sonrasına sen karışma. Salim'in burada olduğunu biliyorum. Elindeki bez nedir? Tentürdiyot nedir?'' Halime Ana şaşırıp kaldı. Tentürdiyotun kokusunu kendisi de alıyordu. Anlamsızca geveledi. Titriyordu. Eli kapıya gitti, kapıyı açtı, lamba ve çakmağı ona uzattı. ''Ben ona battaniye ve yiyecek getirecektim. Hiçbir şey yapma. Sadece eve git, ben de hemen geleceğim.'' İbrahim Hoca lambayı Halime Ana'nın elinden aldı, içeri girdi. Çakmağı yaktı, lambanın ışığında göz göze geldiler. ''Merhaba.'' Salim korku ve şüphe dolu bakışlarla baktı. Eli tetikteydi. Zarar verecek biri olmadığını biliyordu. Dışarıdaki konuşmaları tamamen duymuştu. Annesini yakından tanıyan biriydi. ''Merhaba.'' dedi sessizce Salim. İbrahim Hoca etrafı kolaçan etti. Halime Ana hala arkasında bekliyordu. ''Halime Ana, sen gitmedin mi?'' ''Boşuna bekleme. Oğlun bu gece burada kalmayacak. Onu başka yere göndereceğim. Senin de bilmediğin bir yere.'' Halime Ana önce salonun gözlerine baktı, sonra İbrahim Hoca'ya bakıp ayrıldı. Salim annesinin bir şey söylemesini bekledi, nefes alıp yerine iyice uzandı. ''Hadi Salim,'' dedi İbrahim Hoca. ''Yavaş yavaş kalk, buradan gidiyorsun. Ben nereye gideceğim? Sen kimsin? Benim kim olduğumu boş ver. Okul lojmanını biliyorsun. Yavaş yavaş dolanıp oraya gidersin. Ben de seni orada bekleyeceğim.'' Salim'in kalkmasına yardımcı oldu. Onu gönderdikten sonra etrafı temizledi. Yarın asker yine gelebilirdi. Buraya bakmaları durumunda her şeyi açığa çıkardı. İyice temizlediğinden emin olduktan sonra lambayı söndürüp çıktı. Elindeki malzemeleri Halime Ana'nın kapısına bırakıp yavaş adımlarla okul lojmanına gitti. Selamlaşmadan sonra telaşlı halini gören Orhan Hoca sordu. ''Hayrola hocam, bir şeyin mi var? Yüzündeki bu ifade nedir?'' ''Pek hayırlı görünmüyor. İnşallah içinde hayır olan bir şer olur.'' ''Orhan hocam, birazdan buraya Salim gelecek. Burada senin misafirin olacak. Onunla mümkün mertebe konuşursun. Örgütün iç yüzünü anlatırsın. Belki tuttuğu bu yanlış yoldan döner. Orasını sana bırakıyorum.'' İki öğretmen Salim'i beklerken aralarında bir değerlendirme yaptılar. Az zaman geçmişti ki açık kapı tıklandı. İbrahim Hoca onu içeri alıp Orhan Hoca ile tanıştırıp ayrıldı. Geri dönüp "Allah'a ısmarladık. Yaralı geldin. Dilerim sağlam çıkarsın." dedi. Manalı manalı Salim'e baktı. Salim anladı, başıyla onayladı. ''Sağ olasın hocam.'' İbrahim Hoca evlerin arkasından giderken Halime Ana'yı ve sonuçta bu işlerin nereye gideceğini düşünüyordu. O kadar alışılmadık şeyler vardı ki, nitekim bu bölgede olmak ve özellikle bir köyde olmak başlı başına bir belaya hazır olmaktı. Önemli olan iyi ve kötü olsun, musibetlerin altından iyi niyetle ve ak yüzle çıkabilmekti. Orhan Hoca misafirini ağırladı. Önceden yemek hazırlığı yapmış, bir demlik çay koymuştu. İbrahim Hoca Salim'in aç olduğunu söylemişti. Salim karnını doyurmaya çalışırken annesinin bir sıcak yemeğini yiyemediğine üzülüyordu. ilk karşılaşmalarıydı. Çay koyulaşınca yavaş yavaş sohbetleri de koyulaşmaya başladı. Önce Salim hikayesini anlattı. İkisi beraber üzüldüler. Orhan Hoca anlatmaya başlamıştı. Salim pür dikkat dinliyordu. Anlatması bittikten sonra ''Benim hikayem böyle'' dedi Orhan Hoca. ''Ben de bu örgütün içinden geçtim. Onları iyi tanıdım. Sonunda halkımızın içinde iman ve Allah korkusu bırakmayacaklar. Kürt halkının ezildiği, hakları verilmediği herkesçe bilinendir. Bu tespitler doğrudur. Hepimiz katılıyoruz ancak tespite göre getirilen çözüm yöntemi yanlıştır. Sosyalizm fikriyle, Kürt milliyetçiliğiyle bu meseleyi çözmeye kalkışmak bir çözüm değil, tam tersine birçok problemi daha meydana getirmek demektir. Bizse İslam kardeşliğini çözüm olarak görüyoruz. İslam'ın kurallarını ve değerlerini özümseyebilirsek bu problemler kendiliğinden çözülecektir. Osmanlı Devleti geçmişte bu tecrübeyi yaşadı. İslam olunca her milletin insanları tek çatı altında toplayabildi. Ne zamanki milliyetçilik çıktı, İslam ümmeti dağıldı, Batı dünyasının esiri oldu. Ama sanırım bu yaşananlarda bir rant var. Birileri insanları dağa çıkmaya zorluyor, birileri dağlarda onları bekliyor ve oyun oynamaya başlıyorlar. Sonuçta sizin gibilerin kanı üzerinden birileri kahraman oluyor. Birileri de ceplerini doldurup kendilerini ülkenin sahibi gösterip hükmetmeye devam ediyorlar. Makam ve mevki hırsıyla dolu olan insanlar günü geldiğinde sizden ölmenizi bekledikleri gibi sizi çıkarları için gözünüzün yaşına bakmadan harcarlar. Salim derinlere dalmış gibi dinledi. Bu sabah yaşadıkları zihnini kurcalıyordu. Hocam, şimdi biz onlar için savaş verirken biz boş yere harcarlar mı? Kürt davası uğruna savaştığını zannediyorsun. Böyle bildiğin sürece değerlisin. Ancak işler karmaşıktır. Dağda olduğun sürece arkadaşların daha çok hangi şekilde öldüler hiç dikkat ettin mi? Hepsinin ölümünde bir ihanet korkusu yok mu? Daha bu sabah yaşadıkların öyle değil mi? En basitinden Botan'ı ele alalım. Onun yaptıkları olaylar, kullandığı yöntemler kimin işine geliyor? Bence bunları düşünmelisin. Sahi, sen onun gerçek ismini biliyor musun? Salim birden şaşırdı. Orhan Hoca'nın ani sorusu karşısında düşündü. Gruptaki herkesin ismini, köyünü, şehrini biliyordu. Bilgisinin bilmediği tek kişi Botan'dı. Bunun ilk kez farkına varıyordu. Hayır, gerçek kimliğini bilmediğim tek kişi o. Bilmediğini tahmin ediyordum. Sen onun ismini öğrenirsen ya da bir açığını yakalarsan, ölümün her şekilde derhal sana geleceğini bilmelisin. Ondan uzak durmalısın. Onun komutası altındayım. Ondan uzak nasıl durabilirim dedi Salim. Derin bir nefes alıp verdi. Salim'in durumu çokça problemliydi. Dağda da bağda da onu ölüm bekliyordu. Ona yardımcı olmak gerekiyordu. Peki dedi Orhan Hoca. Bana Botan'ı biraz anlatır mısın? Salim Botan'ın yaşayış şekli ve davranışlarını anlattı. Yüz kemikleri çıkık zayıf, iri gözlü esmer biri işte. Orhan Hoca başını eğip dinlemişti. Muhammed de onu öyle tarif etmişti. Sanırım onu tanıyorum. Üniversite 2. sınıfta okulu bırakıp dağa kaçtı. Hakkında şüpheli söylentiler olan biriydi. Ona dikkat etmelisin. Şüpheli davranışları var mı? Bizimle pek konuşmaz. Çok resmi davranıyor. Grupta 2 bayan var. Onları kendine yardımcı yapmış. Sürekli onlarla beraberdir. Mağaraya çekilip danışma toplantıları yapıyorlar. Onların belirlediği şekilde hareket ediyoruz. Böylece sizden uzak kalarak kendini koruyor, açık vermiyor. Bu mevzu devam etti. Önemli olan bundan sonra Salim'in ne yapacağıydı. Ortam hareketli, zaman kötü, şartlar hızlıydı. Hocam, öyle diyorsunuz ama bana bir çözüm lazım. Ben bu silahı bırakıp nereye gideyim? Çözümünüz varsa söyleyin. Sabahleyin kalkıp aynı yola devam etmek zorundayım. Belki bir çözümü vardır dedi Orhan Hoca. Bunun üzerine düşünmedik. Senin durumunda olan biriyle ilk kez karşılaştım. Devlete teslim olsan Hayri Ağa seni sağ bırakmaz. O sağ bıraksa ömür boyu cezaevinde kalırsın. Bunu da sen istemezsin. Dağda kalsan her an ölümle burun buruna kalırsın. İmkanın olursa köy yakınlarında kal. İbrahim Hoca ile konuşup belki bir çözüm üretebiliriz. Silahını bırakıp Avrupa tarafına gidebilirsin. Onu denedim. Olmadı. Şartları biliyorum. Kış geliyor. Geceleri hava soğuk. Buralarda kalamam. Belki Kuzey Irak'a gittikten sonra şansımı denerim. Allah sana yardım etsin, dedi Orhan Hoca. Kalktı, kitaplığından 2 kitap seçti. Artık geç oldu. Uyanmamız lazım. Sabah erkenden ayrılacaksın. Ben sana şu iki kitabı hediye ediyorum. Fırsat bulursan okursun. Teşekkür ederim hocam, dedi Salim. Yalnız ben yavaş yavaş okurum. Muhammed de bir kitap vermişti. Bana epey faydası oldu. Onu da İbrahim Hoca hak etmişti. O kitap ona aitti. Desenize hocam, bizim Muhammed'in akıl hocalığını sizler yapıyormuşsunuz. Ben de bu çocuk nasıl oldu birdenbire her şeyi bilen biri oldu diye hayret ediyordum. Söz hocam, bu kitabı okuyacağım. Yanımda olduğu sürece tekrar tekrar okuyacağım. Allah'ı hatırlamaya her zaman ihtiyacım var. Şu kitap Seyyid Kutup ismindeki bir alimin. Senin şüphelerini giderecek, ilaç gibi gelecek bu kitap sana. Bunu güvendiğin birine de okutabilirsin. Diğer kitap da Allah inancı ve İslam itikadı ile ilgili. İslam'ın sınırlarını bilirsen o sınırlar aşmamayı öğrenirsin. İnşallah bunların faydasını bulursun. İnşallah. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Artık uyuyalım.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 14.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أعدت للكافرين.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz, bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı Şerif sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
7: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdava çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532-443-5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.
1: Ateşkes var ama soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve gün yok ki Siyonistler rejimi Gazze'ye saldırmasın, katliamlar yapmasın. Ama birileri hala Gazze'de barış var, ateşkes ihlal edilmiyor şeklinde açıklamalarda bulunabiliyor. Tüm bu saldırılara rağmen ve geride bıraktığımız günlerde İzzettin El-Kassam Tugaylarının genel komutanı, Genelkurmay Başkanı İzzettin Hattab'ın şehadetine rağmen birileri bunu söyleyebiliyor. Tabi Gazze'deki son durumu. Hem Aksa tufanından bu yana hem de ateşkesten bu yana yaşanan bilançoyu birazdan paylaşıyor olacağız. Tabi Gazze'deki abluka ambargo bütün şiddetiyle devam ederken insan hakları aktivistleri bu ablukaya ambargoyu kırmak için yeniden hareket halinde. Bir taraftan denizden, öte yandan karadan Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Ve uluslararası karasularda bir kez daha Siyonist terör rejimi insan hakları aktivistlerini alıkoydu. Türkiye'nin de 61 vatandaşı var. Tabii tepkiler var ama çok cılız. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları Siyonist terör rejimine tepki gösterdi. O tepkiyle birazdan paylaşıyor olacağız. İç gündeme geldiğimizde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. Eskişehir'deki bir belediye yönelik bir taraftan gözaltılar var. Öte yandan İBB'ye yönelik yeni dalga operasyonları var. Yeni gözaltılar söz konusu. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşıyor olacağız. ABD ile İran arasındaki son durumla ilgili de İran'ın son teklifiyle ilgili detaylar var. Malum ABD Başkanı Donald Trump saldıracaktık, birkaç gün erteledik dedi. Bir taraftan da İran'dan konuyla ilgili açıklamalar var ve İran'ın ABD'ye ilettiği yeni bir teklif var. O teklifin içeriğinde tam olarak neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Tabii ABD'nin sorumlu olduğu yer sadece İslam coğrafyası değil. Kendi kıtasında da birçok ülkeyle kavgalı ve sürekli o ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bir şekilde işgal etmek istiyor ve son günlerde gündemde Venezuela'dan, İran'dan sonra Küba var ve Küba ile ilgili bir takım iddialar var, bir takım saldırılar var ve bir takım saldırı planları var daha doğrusu. Detayları birazdan paylaşacağız. Günün içinden başlıyor. Evet değerli izleyenler, Gazze ile başlayacağız. Gazze'de saldırının, katliamın, vahşetin olmadığı gün yok. Ama hala birileri Gazze'de barış sağlandı, ateşkes sürüyor. Sadece insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişinde bir takım sıkıntılar var diyebiliyor. Ve bunu diyenler de yetkili, etkili kişiler. Evet, Gazze'de soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Belki dozajı biraz düştü ama saldırının olmadığı gün yok. Değerli izleyenler, son saldırıda 3 Filistinli sivil daha şehit oldu. Ve ateşkesin olduğu günden bu yana, yani Ekim ayından bu yana, Siyonist terör rejiminin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 880'e ulaştı. 2500'den fazla yaralı var. Soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana devam eden süreçte ise şehit sayısı 72.772'ye yükseldi.
2: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Sumut filosundaki son durumla devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'ye insan yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna yönelik Siyonist terör rejimi saldırısını kınadı. Ortak açıklamada Siyonistlerin alıkonulmasının, aktivistlerin alıkonulmasını ve gemilere saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.
2: Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması, uluslararası hukukun açık ihlalidir ifadelerine yer verildi. Filoda bulunan sivillerin güvenliğine ilişkin kaygıların dile getirildiği açıklamada, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ortak açıklamada ayrıca, barışçıl insani girişimlere yönelik saldırıların, Siyonist rejimin uluslararası hukuka ve seyri sefer özgürlüğüne yönelik kayıtsızlığının göstergesi olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma ise sivillerin korunması, insani yardım misyonlarının güvence altına alınması ve cezasızlığın sona erdirilmesi için somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.
1: Sumut filosuyla ilgili direniş cephesinden de açıklamalar var değerli izleyenler. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Türkiye kıyılarından yola çıkan Sumut filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısının bir korsanlık suçu olduğunu vurguladı. Hamas, Gazze'deki ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.
2: Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada, işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinli'ye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Gazze'nin insani mesajını dünyaya taşıyan ve işgalin terörüne meydan okumakta ısrar eden özgür aktivistleri selamlayan Hamas, Filistin halkına destek ve adaletle insanlık onuru değerlerinin zaferi için ambargo kırılana ve işgal sona erene kadar özgürlük ve Sumut filoları faaliyetlerinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
1: Gazze'deki ve Batı Şeria'daki durumla ilgili Birleşmiş Milletler'den de gelen bir açıklama var değerli insanlar. Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle işgal rejimini uyararak soykırımın önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
2: Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayınladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler yetkilisi, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024'te aldığı ve Gazze'de soykırımın önlenmesi için acil tedbirler alınmasını öngören kararına uyulması gerektiğini hatırlatarak, işgal rejimine çağrıda bulundu. Açıklamasında, işgal rejiminin soykırım niteliği taşıyabilecek eylemlerden kaçınması, nefret ve soykırım çağrılarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.
1: Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin küresel somut filosuna yönelik saldırısına Türkiye başta olmak üzere sivil toplumun verdiği tepkiler var değerli izleyenler. İstanbul'da verilen tepkiler, düzenlenen etkinliklerle ilgili haberlerimiz var, onları aktaracağız. Küresel somut filosuna yönelik saldırıya tepkiler sürerken sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Eylemde konuşan katılımcılar Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması çağrısında bulunurken filonun insan yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.
3: İsrail! Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosuna uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı.
4: Şu an denizde devam eden 14 tane gemimiz bulunuyor. Ve bu 14 gemi de hiç hedeflerini şaşmadan, rotalarını değiştirmeden, hiç de korkmadan İsrail'in işgal ettiği o topraklara doğru hareket etmeye devam ediyorlar. Şimdi burada özellikle İsrail'e ve Amerika'ya gitmesi gereken bir mesaj var. Her seferinde bizi engellediklerinde daha fazla gemiyi hazırlıyoruz ve daha çok insanla o sınırlara gelmeye başlıyoruz. Her seferinde dünyanın farklı ülkelerinden, farklı dinlerinden, farklı ırklarından, farklı renklerinden bir araya gelen bu vicdan sahibi insanlar artık İsrail'i dünya kamuoyunda bir terörist olarak görmeye başladılar. Siyonizm artık dünyada özgür şekilde gezemeyecek.
2: Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük filosu Endonezya delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi.
5: "Bir önceki Sumut filosuna katılmış bir olarak hayatımın en onurlu, en izzetli, en şerefli yolculuğuna katıldım. Ve şunu gördüm, dünyanın her ülkesinde vicdan sahibi, onur sahibi, İsrail'in zulmüne baş kaldıran yiğitler İsrail'in ablukasını kırmak için ayağa kalkmışlar. Değerli kardeşlerim, İsrail kaybetmeye mahkum. Siyonizm sadece Müslümanların sorunu değil, tüm insanlığın başına musallat olmuş büyük bir sorundur."
2: İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
3: "Vicdanı,
1: Şimdi de iç gündemle devam edeceğiz değerli izleyenler. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluklu operasyonları sürüyor değerli izleyenler. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 15 ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise 12 şüpheli tutuklandı.
2: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye başkan yardımcısı B.Ç.'nin de aralarında yer aldığı 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir gelişme de Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde yaşandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Kara'nın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kara'nın da aralarında bulunduğu zanlılardan 12'si tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi değerli izleyenler. Eksik malzemeyle yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde cezayla karşı karşıya kalabilirler. Peki ne eklendi listeye? Detaylarını haberimizde öğrenelim.
2: Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ancak uzmanlar araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanların genişletildiğini hatırlatarak uyarıda bulundu. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile birlikte yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko da araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar arasında. Uzmanlar yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında yaşanabilecek araç yangınlarında veya acil müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Eksik ekipman bulundurulması araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilecek. Polis denetimlerinde eksik ekipman tespit edilen sürücülere ise 1246 lira para cezası uygulanacak.
1: Hava sıcaklıkları düşüyor değerli izleyenler. Bahar yağmurları geri geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Trakya'dan giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgası cuma günden itibaren Türkiye genelinde etkisini artıracak. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi tahmin ediliyor.
2: Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise, Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu ve Doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli sağanaklara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

0: Ve şimdi dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında gerginlik sürerken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkı müzakerelerin en temel ilkeleri arasında yer aldı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken, Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. Garibabadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti. Toplantıda milletvekilleri de müzakere süreciyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken Garibabadi çeşitli soruları yanıtladı.
0: ABD Küba hattında bir kez daha tansiyon yükseldi değerli izleyenler. ABD medyasının Küba'nın 300'den fazla İHA edindiği ve ABD hedefine saldırı planladığı yönündeki iddialarına Küba'dan sert tepki geldi. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor dedi.
1: Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD, Küba'dan gelen saldırı drone'u tehdidini yakından takip ediyor iddiasına değindi. ABD hükümetine ülkesinin meşru müdafaa hakkını hatırlatan Rodriguez şu ifadeleri kullandı. ABD hükümeti hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Küba halkına yönelik acımasız ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak adına her geçen gün düzmece bir dosya inşa ediyor. Belli basın kuruluşları da iftiraları yayarak ve bizzat ABD hükümetinin imalarını sızdırarak bu oyuna alet oluyor. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir. Rodriguez, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru müdafaa hakkına dikkati çekerek dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Bu arada Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío da konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD'ye tepki gösterdi. Küba'nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cossío, ABD de Küba ulusunu askeri saldırganlık ve savaş yoluyla boyunduruk altına almaya ya da yok etmeye çalışan çevrelerin bulunduğunu ifade etti. Cossío ayrıca bu çevrelerin bahaneler üreterek yalanlar ortaya attığını ve olası bir saldırıya karşı yapılan makul hazırlıkları olağanüstü bir durum gibi göstermeye çalıştığını söyledi.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Somut Filosu ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
2: Salmut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmut bir sağcı tekstil markasıdır. Salmut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: Reklamları dinlediniz.

gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Garantörler neyi bekliyor? İşgalci İsrail'in Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad'ı eşi ve kızıyla birlikte hedef aldığı suikast Gazze'de aylardır delik deşik edilen ateşkes sürecini yeni bir kırılma noktasına taşıdı. Ateşkes anlaşmasına rağmen suikastlar, bombardımanlar ve işgalın sahadaki ilerleyişi sürerken arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin hiçbir somut adım atmaması Filistin cephesinde büyük tepki topluyor.
0: Türkiye Gazetesi.
1: ABD vuracak bahane arıyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koydu. Savaş artık an meselesi.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Uçkur çözüldü, gözleri açıldı. Son dönemde CHP'de yaşanan ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, uçkur rezaletleri nihayet halkın tepkisini çekmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizi ve düşük ücretleri bahane ederek CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti haline getiren öfkeli seçmen, başta Antalya, Uşak, Bolu ve Giresun Görele ilçesi olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren uçkur skandallarının otel odalarında, kiralık jetlerde yapılan fuhuş rezaletlerinin ardından partiyle ilişkisini kesmeye başladı.
0: Milli Gazete.
1: Garantörlere katili durdurun çağrısı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'a yönelik suikastını bir suç olarak nitelendirerek, garantör ve arabulucu ülkelerin Tel Aviv'i ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlamaları gerektiğini açıkladı.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Avrupa'ya stratejik körlük uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Stratejik Diyalog Buluşması kapsamında Almanya'yı ziyaret ediyor. Fidan, Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade etti.
3: Milat Gazetesi.
1: Merkez İstanbul. Bölgesel savaşlar ve gerilimler küresel enflasyon ve enerji krizine sebep olurken, Türkiye konumunu pekiştiren adımlar atıyor. İstanbul üzerinden dünyaya erişecek bir ticaret ekosistemi kuruluyor.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Dolunay ile 18 dakikada müdahale. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz, dedi.
0: Akşam Gazetesi.
1: İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor. Soykırımcı İsrail, Irak'ı Amerikan basını üzerinden Körfez ülkelerine hedef gösterirken ve ateşkesleri bozarken Birleşik Arap Emirliği'ne kimliği belirsiz drone saldırısı düzenlendi.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Kimse kimseye yakın değil. Adana merkezli yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması, Ankara kulislerinde yalnızca bir adli dosya olarak değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj olarak okunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem yapılırken, MASAK raporları ve teknik takiplerle yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiği duyuruldu.
3: Karar Gazetesi.
1: Bunu bize dış güçler yapmadı. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri, mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Eylül 2021 ile Nisan 2026 arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken, bizdeki artış %833'e ulaştı. Uzmanlar, tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikaları, dedi.
0: Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakş olur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Büyük şehrin büyük radyosu Vuslat FM.
12: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman keş.

0: üstüme.
1: ...352-334-93-70 numaralı WhatsApp hattından bizlere isteklerinizi, mesajlarınızı, dualarınızı, ayetlerinizi ekleyip gönderebilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, bugün şöyle bir şey yapalım. Mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar ekleyin. Olur da Rabbimiz aramızda birinin duasını kabul eder ve Kudüs ve Gazze özgürlüğüne kavuşur. Tabii ekleyebilirseniz mutlu oluruz. Biz de burada sizin dualarınızı okur. Hep beraber 10 ilden dinleyen kardeşlerimizle amin deriz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizi dinleyen kardeşlerimiz bizlere WhatsApp hattından 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirler. Tabii araçlarında araç kullananlar mesaj yazmasınlar. Müsait vakitlerde durduklarında mesajlarını bekliyoruz. Evet, sizlerden gelenleri okumaya başlayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan yazmış. Bizden bir eser istemiş. O eseri arşivimizde olmayabilir. Onun yerine ben ilk eseri kardeşimize armağan ediyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demiş. Amin diyoruz Ahmet Hamdullah kardeşimize duasına. İlk eserimiz Ahmet Hamdullah kardeşimize ve 10 ilden bizi dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ardından buradayız.

kazılmış binalar gibi saf saf dizileceğiz. Mübarek mescide tarihimize ve geleceğimize el uzatanlara

Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatarım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlerden gelenleri okuyacağız. Mesajlarınızı, dualarınızı, istek eserlerinizi burada çalmaya gayret göstereceğiz. Bizlere WhatsApp hattından yazın. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından yazmanızı bekliyoruz. Dualarınıza, mesajlarınıza Kudüs ve Gazze için dualar eklerseniz mutlu oluruz. Oradaki kardeşlerimize hiç olmazsa duayla destek oluruz. Evet, sizlerden gelenleri okuyoruz. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Allah'ım Gazze'deki mazlum kardeşlerimize imdad eyle. Onlara katından selamet nasip et. Tüm Müslümanların kalplerini ve saflarını tekrar birleştir. Aramıza vahdet ve kardeşlik bağları lütfeyle. Bizleri zulme karşı tek yürek, tek ses kıl. Amin, amin, amin demiş. Buradan Şükrü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim dualarını kabul eylesin.

Diyarbakır'dan bir kardeşimiz ulaşmış. Cihan kardeşimiz, selamun aleyküm. Aleyküm selam Cihan. Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım abime Şehadet Bir Burak eserini armağan etmek istiyorum demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Şehadet Bir Burak'tır eseri olsun. Murat Yaman'dan. Yollarımı bekleme anne, kapı eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da... Abisine de Allah selamet versin diyoruz kardeşimizin. Anne.

Evet, bir başka kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Bu kardeşimiz de Diyarbakır cezaevinde bulunan Deniz Yıldırım'a bir eser talep etmiş, eşiymiş. İnşallah sıradaki eser Deniz Yıldırım kardeşimize ve bütün dinleyicilerimize olsun. Bir de bir dua, bir hadis paylaşmış. Herhangi bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan diken batmasına varıncaya kadar her ne gelirse Allah bütün bunları o Müslümanın hatalarına kefaret kılar demiş. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla birlikte yaptığımız ortak yayındayız. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı, dualarınızı, ayet ve hadislerinizi bizlerle paylaşın. Bizler de burada sizlerin mesajlarınızı okuyalım. Sırada Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini dinleyeceğiz. Ardından buradayız. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şehadet Bir Burak eserini dinliyoruz. Ardından buradayız. Sevdaya.

seninle uyanır nefse aldanan, vuslata ulaşır can ile canan, seninle mest olur coşar Müslüman.

Evet kıymetli dostlar, 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. İstek saatimiz tüm hızıyla, coşkusuyla devam ediyor. Memeşe hocamız bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar diliyor. 10 ildeki bütün kardeşlerimize selamlarını iletiyor. Türkiye'nin bütün beldelerinde, bütün şehirlerde olan bütün kardeşlerimiz için dua ediyor hocamız. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Gazze'den Doğu Türkistan'a, zulüm altında direnişini ve sabrını koruyan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimize armağan ediyorum. Rabbim ümmetin birliğini, izzetini ve dirilişini yeniden nasip etsin. Ve bu eser sağ olsun bizlere de armağan etmiş hocamız. Allah razı olsun. Hocamızın duasına da içten amin diyorum. Tekrardan Memeşe hocamıza mesajları için teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserleri ona, ailesine ve bütün sevdiklerine armağan ediyoruz. Ve sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme kardeşimiz, bacımız ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Selam-ı Güneş'ten bir eser istemiş. Yazdığı eseri bulamadım ama inşallah Selam-ı Güneş'ten güzel bir eser çalacağız. Tüm Filistinli kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusufi abilere, dinleyicilere, canım abim, yeğenim, Ruhullah Emrullah'a, Usame Kadir'e armağan olsun, selam ve dua demiş. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

0: Mehmet'im.
1: Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar inşallah demiş. Allah razı olsun Sayın Mehmet Emin kardeşimiz. Bir eser istemiş, eseri arşivimizde yok ama sıradaki eserleri kardeşimize armağan ediyorum. Ya Rabbim sen başta Filistin'de, Gazze'de ve tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle demiş. Çok teşekkür ediyoruz, amin diyoruz duanıza. Allah razı olsun. Evet kıymetli dostlar, İstek saatimiz 10 ilden kardeş radyolarla ortak yayında devam ediyor. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere gönderirsiniz. Bizler burada okuruz. Dediğim gibi bugüne özel Gazze ve Kudüs dualarını ekleyelim. Rabbim inşallah oradaki kardeşlerimize yardım eder. Evet şimdi Selami Güneş'ten bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

vuslat yakınlaştı, yakın durdu zaman. Vakit tamam, az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece, kurbanını adayacak doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri.

0: aşk yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler, şehitlik bahçesinde can veren bedenler, yevmül kararda hayat bulan şehitler, kanınız bereket kattı çorak toprağa, ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlar'a, Cengiz Akyüz'e, selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a, selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a, selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a, selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm erlere.
1: İstek Saati devam ediyor.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Artık dönüş yoktur. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık. Evet, selamun aleyküm demiş bir kardeşimiz. Hayırlı vakitler demiş, Allah razı olsun. Yusuf'un cezaevinde olan abisi Hüseyin Akkaya için Gülümser Yüzüm parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. İnşallah sıradaki eserimiz Gülümser Yüzüm eseri olsun. Güneş.

Diyarbakır'dan Ümmü Musab ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bacımız bir eser istemiş ama bizim arşivimizde yok. Kıymetli çok sevdiğim dava, can yoldaşım, eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifa Nur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime. Allah Azze ve Celle İsrail'i Kahar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik, beraberlik içerisinde. Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Yemen'deki, nerede esaret altında Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip etsin demiş. Amin diyelim. Sadece kınama ile olmuyor, birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelecek. İnşallah tüm dünyaya da İslam'ın huzur ve adaleti hakim olacak demiş kardeşimiz. Selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Duasına da yazdıklarına da amin diyoruz. İnşallah sıradaki eserimiz de bacımızın armağan etmek istediği eşine ve çocuklarına armağan olsun.

Sizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. 10 ayrı ildeyiz. Kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınızı, dualarınızı yazın, gönderin. Bizler de buradan okuyup sizin duygularınızı, duygularınıza tercüman olalım. Dualarınızı gönderin. Özellikle Gazze ve Kudüs için dua istemiştim bugün. Ola ki aramızdan birinin duası kabul olur ve oradaki kardeşlerimiz felaha, huzura erişmiş olur inşallah. Tabii mesaj kutusunda çok fazla eser var. İnşallah hepsini bir belirli bir sırayla çalmaya çalışıyorum. Şimdi Gülümser Yüzüm eserini dinleyip ardından buradayız inşallah.

Evet kıymetli dostlar, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz. Kuşuz.

Adana'dan Alaaddin kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden Ali Kara'dan bir eser istiyorum. İnşallah sıradaki eserimiz Ali Kara'dan olsun. Bu eseri özellikle bu davanın aziz şehitlerine, yiğit evlatlarına, yeryüzündeki bütün tağutlara baş kaldıran Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a ve bütün peygamber sevdalarına, ortak yayında bulunan bütün kardeş radyolara, Vuslat FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Bir de Gazze için bir dua eklemiş, hemen okuyalım. Allah'ım sen Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Onlara nasrını, nusretini gönder. Onların üzerlerine sabırlar dök ve şu kafir kavme karşı onlara yardım et demiş Alaaddin kardeşimiz. Amin diyoruz.

hasretle. Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı, dualarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaştırabilirsiniz. Hasretle.

Evet kıymetli gönül dostları, istek saatimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. On ilden kardeş radyolarla ortak yayında istek saatindesiniz. 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyarbakır Silvan'dan bir kardeşimiz ulaşmış bizlere. Hamza kardeşimiz ulaşmış. Selamünaleyküm, aleykümselam. Grup Mavera Diyarbakır eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli ortak yerindeki çalışanlara, Adıyaman Gerge'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş Hamza kardeşimiz. Allah razı olsun. Ve bir de Ali Ezzetbegov için bir sözünü paylaşmış bizlerle. Şöyle diyor Ezzetbegoviç: ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın suskunluğu olacaktır. Buradan Bilge Kral, Ali Ezzetbegoviç'e de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Elif ulaşmış bizlere. Sıradaki eseri Rukiye Gezer bacıma, cezaevindeki babam Cemal, amcam Lamih, amcam Hamza. Kuzenim Şaban ve tüm ümmeti Muhammed'e gelsin demiş. Allah razı olsun. Biz de eserleri kardeşimizin yakınlarına armağan ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de mesajlarınızı bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Mesajlarımıza, dualarımıza ayetleri ekleyelim. Gazze'deki, Kudüs'teki ve bütün mazlum, mustazaf coğrafyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize dualarımızı ekleyelim, gönderelim. Bizler de buradan okuyalım. 10 ilde bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz amin desin. İnşallah Allah aramızda birinin duasını kabul eder ve inşallah oradaki kardeşlerimiz, mazlum, mağdur, mustazaf durumdaki kardeşlerimiz de huzura kavuşmuş olur. Evet, Grup Mavera'dan Diyarbakır eserini dinleyeceğiz, ardından buradayız.

Evet, Gönül Dostları İstek Saati programımız tümüyle devam ediyor. Radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan mesajlarınızı WhatsApp'a iletebilirsiniz. Müzikin abedi özeman emra bu nebe Kur'an'e. Bizler de sizlerden gelen mesajları burada okuruz, paylaşırız. 10 ilde kardeş radyolarla ortak yayındayız. Adana'da Vuslat FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Diyarbakır'da Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Bingöl'de Bingöl FM, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Siirt'te Botan FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa ve Davet FM'de sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır'dan Şehadet Bacımız ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Şehitler Kervan'dan bir eser istemiş. Hemen sıramıza Grup Kervan'dan eserimizi alalım. Eseri Çağrı FM çalışanlarına Yusuf amcama gönderiyorum demiş. Bizler de kendilerine armağan edelim. Rabbim bir an önce Gazze ve Filistin'e hayırlı fetih kapıları açsın. Selam ve dua ile diye eklemiş. Allah razı olsun. Kendisine Allah'a emanet ediyoruz.

Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı yayınlar demiş bir kardeşimiz. Kendisi de Grup Kervan'dan bir eser istemiş. İki eseri, iki isteği birleştirip inşallah sıradaki eseri iki kardeşimize armağan edelim. Çağrı FM eseri Çağrı FM çalışanlarına, rehber terzi ailesine gelsin demiş. Rabbim Gazze'nin özgürlüğünü en tez zamanda görmeyi nasip etsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş. Amin diyoruz kardeşimizin duasına. İnşallah biz Müslümanlar olarak kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimiz sürece, Rabbimizin bize dünya hayatında çizmiş olduğu sınırların içerisinde yaşadığımız sürece, zalimlerin zulüm için elde etmeye çalıştıkları ürünlerden uzak durduğumuz müddetçe, yani boykota sarıldığımız sürece inşallah bizler de Gazze ve Filistin'den uzak olan insanlar olarak bu davaya destek olmuş oluruz. Tabii dualarımızla destek olacağız. Oradaki kardeşlerimize bol bol dua edeceğiz. Evet kıymetli dostlar, istek saatinde sıradaki eseri dinleyeceğiz. Ardından buradayız. Bizlere 0552 334 9370 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Evet kıymetli dostlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Siirt'ten Yusuf kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki bütün eserleri yeğenlerim Betül Aksa ve Asya armağan etmek istiyorum demiş. Allah razı olsun. Ve kendisi bir dua eklemiş. Hemen duasını okuyalım. Allah'ım, mazlumların ahını yerde bırakmayan, karanlık geceleri sabaha ulaştıran sensin. Bütün kalplerimizi kanatan Gazze'yi, Kudüs'ü ve Filistin'i her karış toprağını rahmetinle kuşat ya Rabbi. Allah'ım, Filistinli annelerin gözyaşlarını dindir. Babaların çaresizliğini rahmete çevir. Kimsesiz kalan çocuklara sen sahip çık. Şehit olan kardeşlerimize en yüksek makamları nasip eyle. Gazze'ye selamet, Kudüs'e özgürlük, Filistin'e huzur nasip eyle ya Rabbi. Mazlumlara yardımını geciktirme. Bize de onların yanında olabilecek bir irade, bir vicdan ve bir iman ver. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demiş. Allah razı olsun. Amin diyoruz da kardeşimizin duasına.

Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere mesajlarınızı 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz.

Bizler de sizlerin mesajlarınızı burada okur, duygularınızı aktarmaya gayret gösteririz. 10 ilde kardeş radyolarla ortak istek saatindeyiz. Adana'dan İzzet kardeşimiz ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan bir eser istemiş kardeşimiz. İnşallah sıradaki eserimiz Eşref Ziya'dan olsun. Eseri tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baysal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun demiş. Allah razı olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun. İzzet kardeşimize bu mesajından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, sizler de bizlere 0552 334 9370 numaralı WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderin. Bugün özel mesajlarınıza Kudüs ve Gazze'ye has dualar istedik. İnşallah bunları da eklerseniz bizler de sizin dualarınızı okur. Amin deriz. Eşref Ziya'dan bir eser dinleyeceğiz. Ardından buradayız inşallah.

arkadaşlar, İstek Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Ali Furkan. Sizden Ender Tekin'den Gazze eserini istiyorum demiş. Bu eseri yoldaki dayılarıma, Kurban Bayramı'nda Etiyopya'ya gidecek babama armağan ediyorum demiş.

Evet kıymetli dostlar, Furkan kardeşimizin eseriyle sizlere veda edeceğiz. Furkan kardeşimizin eserini çaldıktan sonra istek saatimiz 10 ilden kardeş radyolarla yapmış olduğumuz istek saati programımız sona erecek. Hafta içi her gün 14 ila 16 arası istek saati programımız devam edecek. Sizlerden gelenleri okumaya devam edeceğiz. Yaptığımız işte bir hayır ve bir güzellik varsa bu şüphesiz Allah'tandır. Ve yine yaptığımız işte bir kusur ve bir hata varsa bu da şüphesiz nefsimizden ve şeytandandır. Sizleri şanı yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
1: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
0: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
1: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
0: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
1: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
0: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş, hatta çalıştırmış onları. Kur'an'da da geçiyor.
1: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
0: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
1: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden beri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
0: İyi de hocam, cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
1: Güzel kardeşim, Ahkaf ve cin surelerinde geçtiği gibi Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde Batnu Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
0: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
1: Sadece göremediğimiz cinler mi?
0: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
1: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerekir diye?
0: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
1: Yüce Allah Kur'an'da, "Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım." buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
0: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
1: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
0: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
1: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Zira Hazreti Süleyman'ın emrine verilen cinlerin şekillerine dair bir bilgimiz yok. Güvenilir kaynaklarda da bildiğim kadarıyla cinlerin şekillerine dair bir bilgi gelmiş değil. Bu noktada Büyük İmam Maturidi'nin ihtarına dikkat etmek gerek. Kur'an'daki kıssaları okurken çok dikkatli olunmalı. Kur'an'da geçtiği kabul edilmeli. Orada anlatılana bir takım ekleme veya çıkarmada bulunmak, kişiyi asıl olmayan bir şeyi söylemeye götürebilir. Hasılı cinler vardır, ötesini Allah bilir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
3: Burası Hakk'ın Sesi. Vuslat FM.

0: büyük şehrin büyük radyosu. Vuslat FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur. Asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun. Seni görmesin kör olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 0372-72-72-81. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قَالُوا لَا ضَيْرِ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: Hiç önemi yok, dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz.

0: Musa'ya da, mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı.
1: اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرِّمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur.
1: وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler.
1: وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz, diyordu.

0: Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık.
1: كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu.

0: İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca, Musa'nın arkadaşları, "Eyvah, bize yetiştiler," dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir ve O muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
0: Biz Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki, birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi.

Ötekileri, Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk.

0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
0: Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz, siz neye ibadet ediyorsunuz dedi.
1: قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
0: Onlar da, kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ
0: Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı?
1: قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
0: Yok dediler. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik.

0: İbrahim dedi ki, peki, gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi?
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
0: Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbül Alemin hariç, hepsi benim düşmanlarımdır.
1: الَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ
0: O'dur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren, O'dur beni doyuran, O'dur beni içiren.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُحْي۪ينَ
0: Hastalandığımda O'dur bana şifa veren, O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan.
1: وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ
0: Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine O'dur.
1: رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
0: Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle.
1: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
0: Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi.
1: وَاغْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ
0: Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında.

İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşvây eyleme beni ya Rabbi. O gün ki, ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. O gün, insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur.

0: O gün cennet müttakilere yaklaştırılır. O gün cehennem azgınlara gösterilir. Ve onlara, nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır.

0: Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler: vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah, ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız?"
1: İnni lekum rasulun eminun fettakullaha ve ati'un.
0: Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Haydi öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Ah, dediler, seni izleyenlerin, toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre, sana inanmamızı nasıl beklersin?
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
3: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
2: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
4: Sizi çok seviyoruz.
5: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor. Merak Ettim Hocam başlıyor. Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: İnsanların çoğu inanmayacaksa şeytan galip gelmiş olmuyor mu?
1: Eğer galibiyeti, zaferi, başarıyı çoğunluğa, sayıya yani kemiyete bağlarsak bu söz evet doğru, şeytan o zaman galip gelmiş olur ki haşa böyle değil. Ama galibiyeti dünyevi başarıya değil, sayılara değil, çoğunluğa değil, ekserunnaz, insanların çoğunluğa değil, kaliteye, iyilere yani kemiyete değil de keyfiyete bağlarsak şeytan hiçbir zaman galip gelmez. Galip olmadı bugüne kadar, olmayacak da, sonuna kadar da olmayacak. Temel ilke nedir burada? Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yoktur. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bu keyfiyet o kadar önemli bir şeydir ki emin olun kemiyetin hiçbir anlamı, yani sayının hiçbir anlamı yoktur. Çoğunluğun, kitlelerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu Kur'an'dan onlarca ayetin üzerinden anlıyoruz biliyorsunuz, ama özellikle Bedir'in arkasından indirilen ayetler olan Enfal suresinde, özellikle de o surenin 65. ayetinde Rabbimiz nasıl bir şekilde nazarlarımıza veriyordu. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişinin üstesinden gelir. Eğer sizden 100 kişi olursa o müşriklerden 1000'ini alt eder. Yani iyiler az olur ama iyi olurlarsa, yani gerçekten iyi olurlarsa, kaliteli olurlarsa hiçbir zaman bir iyi bir kötüye mukabil değildir. Bir iyi bazen 10'dur, bazen 100'dür, bazen 1000'dir, valla bazen tek başına bir ümmettir. Onun için bir iyi, bir iyinin yanına geldiğinde 2 iyi etmiyor, 11 ediyor biliyorsunuz. 3 iyi olunca 111 oluyor, 4 iyi olunca 1111 oluyor. Bu öylece uzar gider. İyilerin böyle bir potansiyeli vardır. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor ve şeytanın yandaşlarının çok olması, kötülüğün çok olması, kitlelerin, ekserunnas dediğimiz insanların çoğunluğunun bir yerde olması asla onların mutlak manada kazandığı anlamına, mutlak manada başarıyı elde ettikleri anlamına gelmiyor. Mesela biz Kur'an'dan çok önemli bilgiler okuyoruz mesela. İnsanların çoğunun müşrik olduğunu, Rum suresi 42. ayette. Çoğunun inanmayacağını, iman etmediğini, Bakara 100'de, Hud 17'de, Rad 1'de. Çoğunun inkarcı olduğunu, İsra 89'da. Çoğunun gafil olduğunu, Yunus 92'de. Çoğunun şükretmez olduğunu, Bakara 243'te, Yunus 60'da, Yusuf 38'de. Çoğunun zanna uyduğunu, Yunus 36'da. Çoğunun nankör olduğunu, Furkan 50'de. Çoğunun yalan söylediğini, Şuara 223'te. Çoğunun Allah'a ortaklar koştuğunu, Yusuf 106'da. Çoğu haktan hoşlanmadığını, Zuhruf 78'de. Çoğu dünyadan yüz çevirdiğini, Fussilet 4'te. Ama bunlar, buna rağmen mesela bu bunca çoğu söylemesine rağmen yine de hakkın üstün olduğunu, hakka taraftar olanların asla onlarla bir tutulmayacağını, imanın her zaman için büyük bir potansiyel taşıdığını, iyiliğin, hayrın imanda olduğunu ve üstünlüğün sadece ve sadece hakkın yanında ve hakka taraftar olanların elde edebileceği hakikatini bize söyler. Onun için şeytanın taraftarlarının çok olması ve şeytanın özellikle insanları kandırma noktasında bir şeyler yapması, soruda da söylendiği gibi işte çoğu inanmayacaksa şeytanın galip geleceği gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki sayıyla kalite noktasındaki şeyi çok iyi anlamak durumundayız ki meseleyi iyice anlamış olalım. Şimdi Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bir hadis var. Özellikle Suyuti'nin Cami-ü-Sagir'inde geçen rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki hak ve hakikatin arkasında olmak garip ve yalnız kalmak demektir. Çünkü hak zor, hakka taraftar olmak zor. Mesela birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin diyor değil mi? Neden hak ve sabır tavsiye ediliyor? Çünkü hakkı tavsiye ettiğinde ve o hak tutulduğunda valla sabır edilecek birçok şeye muhatap olursunuz. Çünkü hakka taraftar olmak zor, hakkı tutup kaldırmak zor, hakkın ikamesi zor. Bütün bunlar çok zor. Çünkü her zaman için kötülük fazla sayı itibariyle. Ama hak taraftarları gerçek manada eğer olurlarsa o az olan iyiler çok olan kötülere hep galip gelir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Mesela hak batıl mücadelesine bakın. Çok azdır tarih sahnesinde hakkın taraftarlarının sayıca çok olduğu yerler. Çok azdır yani, böyle sayılı birkaç tane işte örnekten bahsederiz. Genel itibariyle her zaman için hakkın taraftarları sayı itibariyle az ama batılın taraftarları sayı itibariyle çok olmuşlardır. Peki kim galip gelmiştir? Elbette ki hak galip gelmiştir. Nihayetinde de böyle olacak. Onun için azlardan olmak, azlardan olup da o azlığın hakkını yerine getirmek çok önemlidir. Burada bu vesileyle bir güzel hatırayı da hatırlatarak sözlerimizi bitirmiş olalım. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde birisi bir dua ediyor, içten bir dua. Öyle bir dua ki Hazreti Ömer böyle bakınca merak ediyor, bu şahıs nasıl bir dua ediyor diye. Yaklaştığında şahsın şöyle dua ettiğini duyuyor. Allahümme ic'alni minel qalil, Allahümme ic'alni minel qalil. Allah'ım beni azlardan kıl. Allah'ım beni azlardan kıl. Hazreti Ömer bir anda hiddetleniyor ve diyor ki o şahsa, bu nasıl dua diyor? Böyle bir dua mı olur? O şahıs diyor ki, sen Kur'an'ı okumuyor musun ey emir el müminin? Allah Kur'an'ında demiyor mu? Ekserun nas şükretmez, ekserun nas iman etmez, ekserun nas aklını kullanmaz. İşte ben de ekserun nas, yani insanların çoklarından değil azlarından olmak istiyorum diyor. Hazreti Ömer hemen hak karşısında duran birisidir biliyorsunuz. El vakkaf indel hak. Hak duyduğu zaman, hak söz duyduğu zaman asla orada hareket etmez ve hakkı kabul eder. Orada kabul ediyor. Bu şahıs bile benden daha iyi Allah'ın kitabını bilip biliyor diyor ve o şahsın duasını tekrar ediyor. Onun için biz de o duayı yapalım ve az olmamıza hiç takılmayalım. Az olacağımızı söyledi zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bize garipler olarak selam gönderdi biliyorsunuz. Azlar, o garipler az olacaklar ve o gariplere selam olsun dedi. Yani buradaki gariplik işte çoklarının içerisinde farklı bir dert sahibi olmaktır. Farklı bir ızdırap sahibi olmaktır. Herkes aynı şeyi yapmış olmasına rağmen yine de hakkın yanında yer alma adına gayret içerisinde olmaktır. Asla bu manada çoğunluğa uymamaktır. Çoğunluğun baskısına eyvallah dememektir. Kınayıcının kınamasından korkmamaktır. Hak ne diyorsa hakkın sesini tutup kaldırma adına sorumluluğunu ortaya koymaktır. İşte bunu söylüyor. Onun için hiçbir zaman şeytanın ve yandaşlarının çokluğu onların galibiyeti anlamına gelmiyor. Hak her zaman üstün olacaktır. Bunu bilip hakka taraftar olmak ve hakkın ikamesi için çalışmaktır asıl olan. Allah bizi bundan geri koymasın ve her daim bizi hakka taraftar olanlarla beraber inşallah mücadele edenlerden eylesin.
2: Doğru yerdesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gençler, hani putları kıracaktık? Sevgili gençler, hani taatları reddedip bütün putları kırmak için yola çıkmıştık? Yıllarımızı bununla ilgili derslere ve okumalara vermiştik. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Nereden mi başlayalım? Evlenmenize, Müslümanca yuva kurmanıza engel olan putları bir bir kırıp devirmekle başlayalım bu işe. Gerçekten evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimizin önüne dikilmiş öyle putlar var ki hangisini sayalım? Unutmayalım ki bu putları kırmadan öteki putları asla kıramayacağız. Tanıştığım ve kısacık da olsa sohbet etme imkanı bulduğum gençlere mutlaka evlenmelerini tavsiye etmeden bırakmıyorum. Fakat son zamanlarda maalesef olumlu cevap aldığımı söyleyemeyeceğim. Evlenmelerini engelleyen mazeretleri sıraladıklarında gerçekten insanın gözünü korkutuyor ve bir anlamda onları haklı buluyorsunuz. Yani putlar, ciddi putlar. Bunların neler olduğunu saymıyorum. Yuva kurmayı engelleyen kanunlar, örfler, adetler, her biri yıkılmaz bir put olmuş durumda.

0: kadar. Elbette bu konuda bayan ve erkeğin aynı düşüncede olması şarttır. Çünkü bu putlar tek kişinin kıracağı putlar değildir. Mutlaka erkekle beraber kadının da katılacağı bir cihattır. Putları kırmakla eş anlamda kullanılan bir kavram daha vardı ya, ezber bozmak diye. Buyurun, ezberleri bozuverin. Hem de kemikleşmiş, taşlaşmış ezberleri bozalım. Bizim bu çağrımız sadece genç erkeklerimize ve kızlarımıza değil, aynı zamanda annelere ve babalaradır. Dikkat ederseniz Rabbimiz asıl velileri muhatap alarak evlendirin buyuruyor. Selam ve dua ile.
1: Naşit tutar, doğru haber. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmak.
0: Henüz hangi oyuncağı daha çok sevdiğine bile karar veremeden enkazların arasından çıkarılan bir çocuk düşünün. Toza toprağa bulanmış küçücük bedeninin beyaz bir kefene değil, dünyanın suskunluğuna sarıldığı bir bebeği. Ardından doyasıya koklayamadığı evladının parçalarını poşetlere toplarken bile elhamdülillah diyebilecek kadar ağır bir imtihanın altında ezilen bir anneyi düşünün. Sonra bütün bir ailesini yıkıntılar arasında arayan çaresiz bir babanın sessiz feryatlarını hayal edin. Bir anlığına kendinizi onun yerine koymaya, o acının ağırlığını hissetmeye çalışın. Ve bütün bunları canlı yayınlarda izledikten sonra kahvesini yudumlamaya devam eden bir dünyanın merhametsizliğine bakıp kendi halinize ağlayın. Gazze'de yalnızca insanlar ölmedi. Bombaların altında parçalananlar sadece çocuk bedenleri, evlerin enkazları, yarım kalan hayatlar ve gerçekleştirilemeyen hayaller değildi. Dünyanın yıllardır insanlığa pazarladığı bütün o süslü kavramlar da enkaz altında kaldı. Medeniyet, insan hakları, uluslararası hukuk, özgür dünya. Hepsi Gazze semalarında yükselen dumanlarla birlikte suskunluğa büründü. Bir köşeye sindi, dağılıp parçalandı. Gazze, kralın çıplak olduğunu haykıran, modern dünyanın ahlaki iflasını gösteren devasa bir aynaya dönüştü. Katil Stalin'in bir kişinin ölümü trajedi, bir milyon kişinin ölümü ise istatistiktir diye meşhur sözü vardı. Belki de modern dünyanın vicdanını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi bu. Yıllarca bize insan haklarından bahsedenler, bugün katledilen çocukların sayısını istatistik gibi hesaplayıp sadece sayısal bir veriye dönüştürüyor. İnsan hakları nutukları atanlar, bir halkın açlığa mahkum edilmesini güvenlik hakkı diye savunabiliyor. Sözde kadın hakları savunucularına göre ise Gazze'li annelerin parçalanmış bebeklerinin başında yükselen feryatlarının hiçbir karşılığı bulunmuyor. İnsanlık tarihinin belki de en büyük vicdan kırılması yaşanırken, dünyaya adalet getirmek iddiasıyla kurulan Birleşmiş Milletler de bu insanlık trajedisini uzaktan seyredip göstermelik birkaç kınamayla görevini yaptığını sanmamızı istiyor. Gazze'ye düşen her bomba sadece evleri yıkıp insanları öldürmüyor. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, içimizde kalan insanlığı, dünyanın ikiyüzlülüğünü, uluslararası sistemin çürümüşlüğünü ve güçlüye hizmet etmek için var olduğunu da ortaya çıkarıyor. Gazze, Batı'nın insan hakları anlayışının kimliklere göre işlediğini gösterdi. Gazze, uluslararası hukukun yalnızca güçlülerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece işletildiğini gösterdi. Gazze, modern dünyanın mazlumdan değil, zalimden yana tavır aldığını gösterdi. Ve en önemlisi Gazze, Müslümanların parçalanmışlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Bugün milyonlarca Müslüman gözyaşı döküyor ama aynı ümmet yıllardır mezhepçilik ve milliyetçilik kavgalarıyla birbirini tüketiyor. Eller dua için semaya açılıyor fakat ümmet çapında ortak bir irade ortaya konulamıyor. Kimileri protestolarla vicdanını rahatlatıyor, kimileri birkaç paylaşım yaparak sorumluluğunu yerine getirdiğini sanıyor. Gazze sadece düşmanın gücünü değil, ümmetin dağınıklığını da gösteriyor. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ayeti şamar gibi inmeli suratımıza. Bir şeyler yapılmalı artık ama sözde değil, yazıyla, nutukla, kınamayla değil. Bedeli olan, karşılığı olan somut adımlar atılmalı. Binlerce kınamanın bir kurşun kadar caydırıcılığı olmadığını gördük çünkü. Mazlumun elinden tutacak, zalimi zulmünden el çektirecek bir şeyler yapılmalı. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar kendileri için bir çare olmamızı istiyorlar çünkü. Onlar bizden kınama, protesto, slogan değil, kendilerini kurtarmamızı istiyorlar. Allah da onların uğruna neden savaşmadığımızı soruyor.
1: Verecek bir cevabımız var mı?

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
8: Vuslat FM.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 19 Mayıs. Günün ayeti. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Günün hadisi. Mükafatın büyüklüğü, sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah-u Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin gençlerle ilişkisi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur. Peygamberimiz gençleri sever, onlara değer verir ve bu değeri daima hissettirirdi. Onlara güvenir, askeri ve idari alanlarda kendilerine mühim vazifeler vermekten çekinmezdi. İrşat faaliyetleri ve Kur'an öğretmek için çevre beldelere öğreticiler gönderirken bunları genellikle gençler arasından seçmişti. Mesela 1. Akabe biatından sonra Medineli Müslümanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere görevlendirdiği Mus'ab bin Ümeyr 35 yaşlarındaydı. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel ise 20 yaşlarında bir gençti. Tebük seferinde Malik bin Neccar oğullarının sancağını Kur'an'ı çok iyi bilen ve o sırada 20 yaşlarında olan Zeyd bin Sabit'e vermişti. Ömrünün son günlerinde Şam tarafına göndermek üzere hazırladığı ordunun komutanlığına ise 20 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i getirmişti. Gençlerin eğitimine oldukça özen gösteren Resulullah, gençliğin ibadetler ve güzel ahlakla güzelleşeceğini bildirmiş, zamanının kıymetini bilen gençlerin en büyük mükafata erişeceğini müjdelemiştir. Sözün özü, seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani. Günün duası. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de bizi yöneten, himaye eden sensin. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar ölmek net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Lider kapı ve kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans.
5: 101.1 Vuslat FM.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Reklamları dinlediniz.

...leri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 14. Bölüm.
2: Elindeki lambayı söndürmüştü. İki simayı karşısında görünce irkilip geriye yaslandı. Şaşırdı, panikledi. Arkasındaki kapının asmasını iyice çekti. Elindeki malzemelerle donup kaldı. Karanlıkta iki yüzü tanımaya çalıştı. ''Seni çok mu korkuttuk?'' dedi İbrahim Hoca. Samanlıkta salonun olduğundan emindi. ''Vallahi beni çok korkuttunuz.'' dedi Halime Ana. ''Korkma Halime Ana, akşam misafir olalım.'' dedik. ''Fatma çok üzüldüğünü söylüyordu. İnşallah rahatsız olmazsın.'' dedi İbrahim Hoca. ''Evin kapısına geldik. Baktık samanlıktan ışık sızıyor, buradasın diye gelip baktık. Niye rahatsız olayım ki? İyi ki geldiniz, beni sevindirdiniz.'' dedi. ''Hemen içeri girin.'' ''Fatma, sen içeri gir.'' dedi İbrahim Hoca. ''Zehra yalnız kalmasın. Ben Halime Ana'ya bir iki şey soracağım.'' dedi. ''Ondan sonra da belki Orhan Hoca'ya uğrarım.'' Halime Ana, İbrahim Hoca'nın bir şeylerden şüphelendiğini anladı. O tahmin edecekti, kendisi de inkar edecekti. İkisi de Fatma'nın içeri girmesini beklediler. Halime Ana'nın elleri titriyordu ve tentürdiyot kokuyordu. ''Halime Ana, sen ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkında mısın?'' ''Ne yapıyorsun sen?'' ''Bir şey yapmadım.'' dedi Halime Ana ürkek ürkek. ''Halime Ana, her şeyi biliyorum. Aç kapıyı gireyim. Bundan sonrasına sen karışma. Salim'in burada olduğunu biliyorum. Elindeki bez nedir? Tentürdiyot nedir?'' Halime Ana şaşırıp kaldı. Tentürdiyotun kokusunu kendisi de alıyordu. Anlamsızca geveledi. Titriyordu. Eli kapıya gitti, kapıyı açtı, lamba ve çakmağı onu uzattı. ''Ben ona battaniye ve yiyecek getirecektim. Hiçbir şey yapma. Sadece eve git, ben de hemen geleceğim.'' İbrahim Hoca lambayı Halime Ana'nın elinden aldı, içeri girdi. Çakmağı yaktı, lambanın ışığında göz göze geldiler. ''Merhaba.'' Salim korku ve şüphe dolu bakışlarla baktı. Eli tetikteydi. Zarar verecek biri olmadığını biliyordu. Dışarıdaki konuşmaları tamamen duymuştu. Annesini yakından tanıyan biriydi. ''Merhaba.'' dedi sessizce Salim. İbrahim Hoca etrafı kolaçan etti. Halime Ana hala arkasında bekliyordu. ''Halime Ana, sen gitmedin mi?'' ''Boşuna bekleme. Oğlun bu gece burada kalmayacak. Onu başka yere göndereceğim. Senin de bilmediğin bir yere.'' Halime Ana önce salonun gözlerine baktı. Sonra İbrahim Hoca'ya bakıp ayrıldı. Salim annesinin bir şey söylemesini bekledi. Nefes alıp yerine iyice uzandı. ''Hadi Salim.'' dedi İbrahim Hoca. ''Yavaş yavaş kalk, buradan gidiyorsun. Ben nereye gideceğim? Sen kimsin? Benim kim olduğumu boş ver. Okul lojmanını biliyorsun. Yavaş yavaş dolanıp oraya gidersin. Ben de seni orada bekleyeceğim.'' Salim'in kalkmasına yardımcı oldu. Onu gönderdikten sonra etrafı temizledi. Yarın asker yine gelebilirdi. Buraya bakmaları durumunda her şeyi açığa çıkardı. İyice temizlediğinden emin olduktan sonra lambayı söndürüp çıktı. Elindeki malzemeleri Halime Ana'nın kapısına bırakıp yavaş adımlarla okul lojmanına gitti. Selamlaşmadan sonra telaşlı halini gören Orhan Hoca sordu. ''Hayrola hocam, bir şeyin mi var? Yüzündeki bu ifade nedir?'' ''Pek hayırlı görünmüyor. İnşallah içinde hayır olan bir şer olur.'' ''Orhan hocam, birazdan buraya Salim gelecek. Burada senin misafirin olacak. Onunla mümkün mertebe konuşursun. Örgütün iç yüzünü anlatırsın. Belki tuttuğu bu yanlış yoldan döner. Orasını sana bırakıyorum.'' İki öğretmen Salim'i beklerken aralarında bir değerlendirme yaptılar. Az zaman geçmişti ki açık kapı tıklandı. İbrahim Hoca onu içeri alıp Orhan Hoca ile tanıştırıp ayrıldı. Geri dönüp Allah'a ısmarladık. Yaralı geldin. Dilerim sağlam çıkarsın dedi. Manalı manalı Salim'e baktı. Salim anladı, başıyla onayladı. Sağ olasın hocam. İbrahim Hoca evlerin arkasından giderken Halime Ana'yı ve sonuçta bu işlerin nereye gideceğini düşünüyordu. O kadar alışılmadık şeyler vardı ki, nitekim bu bölgede olmak ve özellikle

0: bir köyde olmak başlı başına bir belaya hazır olmaktı. Önemli olan iyi ve kötü olsun, musibetlerin altından iyi niyetle ve ak yüzle çıkabilmekti. Orhan Hoca misafirini ağırladı. Önceden yemek hazırlığı yapmış, bir demlik çay koymuştu. İbrahim Hoca Salim'in aç olduğunu söylemişti. Salim, karnını doyurmaya çalışırken annesinin bir sıcak yemeğini yemediğine üzülüyordu. İlk karşılaşmalarıydı. Çay koyulaşınca yavaş yavaş sohbetleri de koyulaşmaya başladı. Önce Salim hikayesini anlattı. İkisi beraber üzüldüler. Orhan Hoca anlatmaya başlamıştı. Salim pür dikkat dinliyordu. Anlatması bittikten sonra ''Benim hikayem böyle'' dedi Orhan Hoca. ''Ben de bu örgütün içinden geçtim. Onları iyi tanıdım. Sonunda halkımızın içinde iman ve Allah korkusu bırakmayacaklar. Kürt halkının ezildiği, hakları verilmediği herkesçe bilinendir. Bu tespitler doğrudur. Hepimiz katılıyoruz ancak tespite göre getirilen çözüm yöntemi yanlıştır. Sosyalizm fikriyle, Kürt milliyetçiliğiyle bu meseleyi çözmeye kalkışmak bir çözüm değil, tam tersine birçok problemi daha meydana getirmek demektir. Bizse İslam kardeşliğini çözüm olarak görüyoruz. İslam'ın kurallarını ve değerlerini özümseyebilirsek bu problemler kendiliğinden çözülecektir. Osmanlı Devleti geçmişte bu tecrübeyi yaşadı. İslam olunca her milletin insanları tek çatı altında toplayabildi. Ne zaman ki milliyetçilik çıktı, İslam ümmeti dağıldı, Batı dünyasının esiri oldu. Ama sanırım bu yaşananlarda bir rant var. Birileri insanları dağa çıkmaya zorluyor, birileri dağlarda onları bekliyor ve oyun oynamaya başlıyorlar. Sonuçta sizin gibilerin kanı üzerinden birileri kahraman oluyor. Birileri de ceplerini doldurup kendilerini ülkenin sahibi gösterip hükmetmeye devam ediyorlar. Makam ve mevki hırsıyla dolu olan insanlar günü geldiğinde sizden ölmenizi bekledikleri gibi sizi çıkarları için gözünüzün yaşına bakmadan harcarlar. Salim derinlere dalmış gibi dinledi. Bu sabah yaşadıkları zihnini kurcalıyordu. Hocam, şimdi biz onlar için savaş verirken biz boş yere harcarlar mı? Kürt davası uğruna savaştığını zannediyorsun. Böyle bildiğin sürece değerlisin. Ancak işler karmaşıktır. Dağda olduğun sürece arkadaşların daha çok hangi şekilde öldüler hiç dikkat ettin mi? Hepsinin ölümünde bir ihanet korkusu yok mu? Daha bu sabah yaşadıkların öyle değil mi? En basitinden Botan'ı ele alalım. Onun yaptıkları olaylar, kullandığı yöntemler kimin işine geliyor? Bence bunları düşünmelisin. Sahi, sen onun gerçek ismini biliyor musun? Salim birden şaşırdı. Orhan Hoca'nın ani sorusu karşısında düşündü. Gruptaki herkesin ismini, köyünü, şehrini biliyordu. Bilgisinin bilmediği tek kişi Botan'dı. Bunun ilk kez farkına varıyordu. Hayır, gerçek kimliğini bilmediğim tek kişi o. Bilmediğini tahmin ediyordum. Sen onun ismini öğrenirsen ya da bir açığını yakalarsan, ölümün her şekilde derhal sana geleceğini bilmelisin. Ondan uzak durmalısın. Onun komutası altındayım. Ondan uzak nasıl durabilirim dedi Salim. Derin bir nefes alıp verdi. Salim'in durumu çokça problemliydi. Dağda da bağda da onu ölüm bekliyordu. Ona yardımcı olmak gerekiyordu. Peki dedi Orhan Hoca. Bana Botan'ı biraz anlatır mısın? Salim Botan'ın yaşayış şekli ve davranışlarını anlattı. Yüz kemikleri çıkık zayıf, iri gözlü esmer biri işte. Orhan Hoca başını eğip dinlemişti. Muhammed de onu öyle tarif etmişti. Sanırım onu tanıyorum. Üniversite 2. sınıfta okulu bırakıp dağa kaçtı. Hakkında şüpheli söylentiler olan biriydi. Ona dikkat etmelisin. Şüpheli davranışları var mı? Bizimle pek konuşmaz. Çok resmi davranıyor. Grupta iki bayan var. Onları kendine yardımcı yapmış. Sürekli onlarla beraberdir. Mağaraya çekilip danışma toplantıları yapıyorlar. Onların belirlediği şekilde hareket ediyoruz. Böylece sizden uzak kalarak kendini koruyor, açık vermiyor. Bu mevzu devam etti. Önemli olan bundan sonra Salim'in ne yapacağıydı. Ortam hareketli, zaman kötü, şartlar hızlıydı. Hocam, öyle diyorsunuz ama bana bir çözüm lazım. Ben bu silahı bırakıp nereye gideyim? Çözümünüz varsa söyleyin. Sabahleyin kalkıp aynı yola devam etmek zorundayım. Belki bir çözümü vardır, dedi Orhan Hoca. Bunun üzerine düşünmedik. Senin durumunda olan biriyle ilk kez karşılaştım. Devlete teslim olsan Hayri Ağa seni sağ bırakmaz. O sağ bıraksa ömür boyu cezaevinde kalırsın. Bunu da sen istemezsin. Dağda kalsan her an ölümle burun buruna kalırsın. İmkanın olursa köy yakınlarında kal. İbrahim Hoca ile konuşup belki bir çözüm üretebiliriz. Silahını bırakıp Avrupa tarafına gidebilirsin. Onu denedim, olmadı. Şartları biliyorum. Kış geliyor, geceleri hava soğuk. Buralarda kalamam. Belki Kuzey Irak'a gittikten sonra şansımı denerim. Allah sana yardım etsin, dedi Orhan Hoca. Kalktı, kitaplığından iki kitap seçti. Artık geç oldu. Uyanmamız lazım. Sabah erkenden ayrılacaksın. Ben sana şu iki kitabı hediye ediyorum. Fırsat bulursan okursun. Teşekkür ederim hocam, dedi Salim. Yalnız ben yavaş yavaş okurum. Muhammed de bir kitap vermişti. Bana epey faydası oldu. Onu da İbrahim Hoca hak etmişti. O kitap ona aitti. Desenize hocam, bizim Muhammed'in akıl hocalığını sizler yapıyormuşsunuz. Ben de bu çocuk nasıl oldu birdenbire her şeyi bilen biri oldu diye hayret ediyordum. Söz hocam, bu kitabı okuyacağım. Yanımda olduğu sürece tekrar tekrar okuyacağım. Allah'ı hatırlamaya her zaman ihtiyacım var. Şu kitap Seyyid Kutup ismindeki bir alimin. Senin şüphelerini giderecek, ilaç gibi gelecek bu kitap sana. Bunu güvendiğin birine de okutabilirsin. Diğer kitap da Allah inancı ve İslam itikadı ile ilgili. İslam'ın sınırlarını bilirsen o sınırlar aşmamayı öğrenirsin. İnşallah bunların faydasını bulursun. İnşallah. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Artık uyuyalım.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 14.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Sesin hayata yön verdiği radyo.
10: Vuslat FM.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

18. Bölüm. Az, az, dışarı çık. Az dışarı çıktı. Karşısında kalabalık bir topluluk gördü. Ne var, ne oluyor? Senden zebitli şahsın hakkını almaya geldik. Az sendeledi. Böyle bir hareketi beklemiş değildi. Artık bu işi kökten hallettiğine inanıyordu. Adam sağda solda bir iki sızlanacak, daha sonra defolup gidecekti. Fakat şu anda çeşitli kabilelerden bir topluluğun karşısında buluvermişti kendini. ''Ama bu iş sizi nereden alakadar ediyor?'' Zübeyir onların adına cevap verdi. ''Bundan sonra hakkı çiğnenen herkes bizi kendine yardımcı olarak görecektir. Mekkeli olsun, yabancı olsun, hiç kimsenin hakkını çiğnetmeyeceğiz. Vermezsem?'' Abdullah bin Cüdan söze karıştı. ''Ona teşebbüs etmeni hiç tavsiye etmem Az. Bizi zor durumda bırakmış olursun.'' Zübeyir ilave etti. ''Hemen adama olan borcunu getir. Çünkü almadan gitmeyi düşünmüyoruz.'' Az işin şakaya gelir çeşitten olmadığını anlamıştı. İçeri girdi, biraz sonra getirdiği para Abdullah bin Cüda'nın eline sayıldı. Zebitli bulundu, parası teslim edildi. ''Alacağım bu kadar mıdır?'' Adam yaşaran gözleriyle ''Evet'' işareti verdikten sonra ''Siz olmazsanız hakkımı alamayacaktım'' dedi. ''Hadi şimdi güle güle yurduna dönebilirsin. Mekke hudutları içinde tekrar bir haksızlığa uğrarsan bize haber vermeyi unutma.'' Adam sevinç içinde ayrıldı. Hılfül Fudül'e katılmış olanların içinde anlatılması çok zor bir rahatlık vardı. Yüzleri gülmüş, Mekke gibi mübarek bir şehirde yaşayanlara yakışır bir işi başarmışlardı. Bundan böyle hayırlı, faziletli adımlar atılabilirdi. Toplantının 20 yaşındaki üyesi Muhammed bin Abdullah, bu toplantıdan duyduğu iç huzurunu, gönül rahatlığını 30 yıl sonra bile unutmamış ve bir gün yanındakilere şöyle demişti. ''Abdullah bin Cüda'nın evinde bir anlaşmada bulundum. Böyle bir şerefi elden kaçırma karşılığında dünyanın en güzel nimetlerini verseler asla razı olamam. İslam dini geldikten sonra da böyle bir anlaşmaya çağrılsam mutlaka kabul ederdim.''

Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan yeminli anlaşma, daha sonra kalabalık bir topluluk halinde As bin Vail'in evine giderek onu dize getirme olayı kısa zamanda Mekke'ye yayıldı.

çok geçmedi. Hasam kabilesinden Mekke'ye hac yahut umre niyetiyle bir adam geldi. Yanında Katül adlı bir kızı vardı, çok güzeldi. Nübeyh bin Haccac bu kızı görünce aşık olmuş, zorla alıp götürmüştü. Kızın babası durup dururken kızının zorla alınıp götürülmesi karşısında deli divane olmuştu. Sağa sola başvurdu. Kendine Hılful Fudül üyelerine gitmesi tavsiye edildi. Adam Kabe'ye geldi. ''Ey Hılful Fudül üyeleri! Ey Hılful Fudül üyeleri!'' diye bağırmaya başladı. Adamın bağırışını duyan ve Hılful Fudül'e üye olanlar sağdan soldan koşuştu. ''Derdin nedir?'' Nübeyh bin Haccac, kızım Katül'ü zorla kaçırdı. O halde bizimle gel. Yine kalabalık bir grup halinde Nübeyh bin Haccac'ın evine vardılar. Nübeyh, kapısına dayanan bu insanların hiç de iyi bir iş için gelmediklerini anlamıştı. Kaçırdığı kızı kendine nikah edip, hayırlı olsun demeyecekleri muhakkaktı. Gülen yahut gülümseyen bir yüz görmek imkansızdı. ''Ne yaptın sen ya Nübeyh?'' ''Ne yapmışım?'' ''Bu adamın kızını zorla kaçırmışsın.'' ''Ama ben onu çok sevdim. Ondan ayrılırsam ölürüm. Onu seviyorsan babasından isteme yolun açık. O halde Katül'ü babasından istiyorum.'' Kızın babasına dönüldü. ''Kızını Nübeyh'e veriyor musunuz?'' ''Hayır.'' Nübeyh yalvardı. ''Ne isterse vereceğim.'' Adam cevabını kesin olarak bildirdi. ''Kızımdan başka bir şey istemiyorum.'' Bu defa Nübeyh'e şu emir verildi. ''Şu anda kızı buraya getireceksin. Yoksa iş fena olacak. Ama ne olur, bir gecelik olsun gönlüm edeyim. Asla olamaz. Bir devenin sağımı kadar bile beklemesine razı olamayız. Derhal çıkaracaksın.'' Nübeyh mağlup olmuştu. Bu kadar insana güç yetirebilmek, onlara meydan okumak mümkün değildi. Onları dağıtabilecek bir kudrete sahip olsa hiç tereddüt etmez, gücü yeten gelsin alsın derdi. Sessizce evine girdi, kızı getirip teslim etti. Hılful Fudül'ün şerefli üyesi Muhammed bin Abdullah'ın her yönüyle fazilet sahibi bir genç olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Hiç kimsenin parmak basacağı bir kusuru görülmemişti. Hoşa gitmeyecek, utanç getirecek söz söylememiş, normal düşüncenin ayıp sayılacağı bir iş yapmamıştı. Yaratılışı güzel, huyu güzeldi. Hoş geçimli, her yönüyle güvenilir bir delikanlı olarak tanınmıştı. Artık çoğu zaman ona Muhammed bin Abdullah yerine El-Emin diyorlardı. Tanıyanlar içinde onun için emin bir kişi değildir diyebilecek kimse yoktu. Her geçen gün ona Emin ismini verenlerin haklı olduklarını gösteriyordu. İsfahan şehrinin Cey kasabasında Selman adında bir genç yetişiyordu. Babası kasabanın reisiydi. Oğlunu deli gibi seviyor, başına bir iş geliverir korkusuyla yanından ayrılmıyor, bir yere salmıyordu. Selman çocukluk, hatta ilk gençlik yıllarını bir cariye gibi evin dört duvarı arasında geçirmişti. Dindar bir genç olarak yetişiyordu. Ailesinden aldığı din terbiyesi icabı, o da mecusiliğe hevesliydi. İçeride dua eden, ilahi okuyan bir topluluk vardı. Zevkle onları seyretmeye başladı. Aradan saatler geçmiş, Selman belki de çoktandır evden dışarı çıkmamanın verdiği sıkıntıyı da atlatmak için pek hoşlandığı bu topluluğu hayranlıkla seyretmişti. Akşama doğru adamlar dağılmaya başladılar. Selman birini durdurdu. ''Bu sizin dininizin aslı esası nerededir?'' ''Bana bu dini en iyi şekilde anlatacak olanı nerede bulabilirim?'' ''Şam şehrinde.'' Selman başı önüne eğik olarak oradan çıktı. Dudaklarının arasından hafif bir mırıltı halinde şu düşünce sızdı. ''Vallahi bunların dini benim sarıldığım dinden daha hayırlıdır.''
babasının gönderdiği işe gitmiş olsa saatlerce evvel dönmesi icap ediyordu. Büyük bir telaşa kapılan baba derhal adam göndermiş fakat gönderilen yere uğramadığı haberi gelmişti. Aramak üzere çıkarılan adamlar etrafı didik didik ettiler fakat elleri boş döndüler. Babanın etrafı kara düşüncelerle sarılmıştı. Fena bir haber geliverecek korkusuyla kıvranıyordu. Nihayet gün battıktan, alacakaranlık çöktükten sonra Selman eve geldi. Yüzüne bakanlar onun her zamanki Selman olmadığını anlayabilirdi. Yüreğine su serpilen baba, sevgi, şefkat, korku ve hiddetin yoğurduğu bir sesle ''Neredeydin oğlum?'' dedi. Selman evden çıktıktan sonra olanları anlattı. Sözlerini şöyle bağladı. ''Benim anladığım kadarıyla onların dini bizim dinimizden daha hayırlıdır.'' Babası samimi bir mecusiydi. ''En doğru din babanın ve atalarının dinidir.'' dedi. ''Hayır baba, vallahi o din bizim dinimizden iyidir.'' Baba, dilinin döndüğü kadarıyla kendi dinlerinin üstün olduğunu anlatmaya çalıştıysa da Selman'a peki dedirtemedi. İyisinden kızmıştı. Aklına ve düşüncesine bağ vuramadığı oğlunun ellerini ve ayaklarını bağladı ve eve hapsetti. Ele ve ayağa vurulan bağ, düşünce hududunu daha da genişletmiş, Selman'a haklı olduğunu bir daha tekrarlamıştı. Fırsatını düşürdü. Kilisede tanıştığı adamlara haber gönderdi. Şam'dan gelen bir kervan olursa haber gönderilmesini rica etti. Yüreği sevgi dolu, şefkat dolu baba her gün oğlundan bir müjde alabilme ümidiyle bekledi. Ona nasihatler etti. Tehditler savurdu. Türlü yolları denedi, hiçbiri fayda vermedi. Son çare olarak hapis müddetinin uzamasına karar verdi. Cerpares evladının bir başka dine girmesine gönlünü hiç razı edemiyordu.

Bir gün Selman'a Şam'dan bir kervanın geldiği haberi ulaştı. Selman gelen adama, onların tam gideceği günde bir haber daha uçurmalarını rica etti. Bu hapis müddetince her geçen gün Selman'ı mecusilikten biraz daha soğumuş, yüreğine düşen ateşi daha fazla alevlendirmişti. Heyecanla kervanın döneceği günü bekliyor, bir an evvel yeni dine girmekten başka bir şey düşünmüyordu. Ve nihayet müjde geldi. Selman derhal bağlarını çözdü. Vakit geçirmeden ayrıldı. Bu, onun baba evinden son ve kesin ayrılışıydı. Bir daha hiç dönmeyecek. Dönmeyi düşünmeyecekti. Kervana katıldı. Uzun süren bir yolculuk sonu Şam'a ulaştı. Vakit kaybetmeden Hristiyan dininin en büyük temsilcisini aradı. Gösterdiler. Selman gitti, başından geçenleri anlattı. Bu dine girebilmek için çektiği eziyetleri ve yaptığı fedakarlıkları dile getirdi. Sözlerini şöyle bağladı. ''Şimdi izin verir misin? Seninle birlikte kalayım. Sana ve kiliseye hizmet edeyim. Bu dini bizzat senden öğreneyim. Seninle birlikte ibadet edeyim.'' Adam, Selman'ı dikkatle dinlemiş, samimi bir delikanlı olduğunu anlamıştı. Kabul etti. Selman sevinçle adamın ellerine sarıldı. Artık Selman mecusi olmaktan kurtulmuş, samimi bir Hristiyan olmuştu. Hizmetinden kusur etmeyi, ibadetlerinde riyakarlık yapmayı hiç düşünmüyordu. Artık bu kilisede yıllar boyu kalacaktı. Selman papazdan hiç de memnun değildi. Adam son derece riyakardı. Halka yapılmasını söylediği çok şeyi kendi hiç yapmıyor. Aksine olanları yapıyordu. Dünyaya son derece meyli vardı. Zenginler sadakalarını ona getiriyor. ''Sen fakirleri daha iyi bilirsin. Bizim adımıza dağıtıver.'' diyerek ona teslim ediyorlar. Ancak papazın eline geçen bu paralar fakirlere ulaşmıyordu. Altın ve gümüşü doldurduğu çömleklerin sayısı 7'ye ulaşmıştı. ''Evvela sizin dolmanız lazım. Fakirlere veren bulunur.'' diyerek geleni bu çömleklere bölüştürüyordu. Selman bunu halka haber vermeyi çok düşündü. Ancak başarabileceğine güvenemiyordu. Bir gün aç gözlü papazın kapısı acı acı çalındı. Gelen eceldi. Geri gitmek üzere de gelmemişti. İster istemez bu daveti kabul etmek gerekiyordu. Gözleri ağzına kadar doldurduğu 7 çömlekle takılı olduğu halde papaz, ölümün şerbetini son damlasına kadar içti. Ve bütün hayatı boyunca, ''Sakın dünyaya aldanmayın, kapılmayın, fanidir.'' diye bağırıp çağırdı. Fakat herkesten daha çok bağlandığı dünyayı bir nefeste terk edip gitti. Ahali gözyaşı döküyor, onu büyük bir merasimle gömmeye hazırlanıyordu. Onların bu gerçek manadaki teessürü, Selman'ın bardağını taşıran son damla oldu. ''Bu adam ahlaksızın biriydi. Ağlamanıza gerek yok.'' diye haykırdı. Fena halde bozulmuşlardı. ''Neler söylediğini biliyor musun? Senelerdir hizmet ettiğin adamın hakkında böyle konuşmaya utanmıyor musun? Ayıptır. Ölenin ardından konuşulmaz.'' diyenler oldu. Fakat Selman sözünden dönmedi. ''Sözümü bilerek söylüyorum. Çünkü siz ona sadakalarınızı getirir, fakirlere dağıt derdiniz. Oysa hepsini kendi cebine indirdi. Arzu ederseniz paraların yerini gösterebilirim.'' dedi. ''Haydi göster.'' Bir dakika sonra ağzına kadar dolu çömleklerin yanındaydılar. Çömlekler devrildi. Gözler yırtılacak gibi açıldı. Bir rüya değil, hatırı sayılır bir servetti. Papaz hakkındaki düşünceler bir anda tersine döndü. Pis herif. Gerçek bir melunmuş. Kusursuz bir şeytanmış. Yıllar yılı bu ahlaksıza aldanmışız gibi kin kokan mırıltılar oldu. Sinirlenenler arasında
yıllar yılı kendilerini aldatıp sömüren aç papaz hakkında çeşitli dereceden okkalı küfürler söyleyenler vardı. Biz bunu gömmeyelim. Gömülmeye layık değil bu. Son karar bu oldu. Onu sürükleyerek götürdüler. Bir ağaca astılar. Ve gelen geçen onu taşladı. Selman, halkın gözleri önünde dökülen servetten tek kuruşu almaya tenezzül etmedi. Kiliseye bu defa halkın hürmetini ve emniyetini kazanmış olan bir başka papaz tayin edildi. Selman bu defa onun hizmetini görmeye başladı. Bu adamı sevmişti Selman. Ondan daha güzel namaz kılan, dünyaya karşı onun kadar gönülsüz, ahirete ondan hevesli bir kişinin bulunacağına bile inanmıyordu. Fakat ecel onu da alıp götürmekte gecikmedi. Aslında pamuk ipliğiyle bağlı bulunduğu dünyadan ayrılmak bu adama ağır gelmedi. Pek hevesli olduğu ahiret yoluna koyuldu. Orada izzet ve ikram göreceğini ümit ediyordu. Son nefeslerini vermek üzereyken pek sadık şekilde hizmetini gören Selman'ın. "Beni kime bırakıyorsun? Senden sonra kimin yanında bulunayım?" demesi üzerine güvenilebilecek pek az kişi kaldı. "Musul'da bir rahip arkadaşım vardır. Ona git." Selman onun ardından uzun uzun ağladı. Şam'dan ayrılırken birbirine tam manasıyla zıt iki kişiye yıllar boyu hizmet etmenin karşılığı olarak aldığı hiçbir şeyi yoktu. O bütün bunları dini uğrunda yapmış, hizmetinin karşılığında tek kuruş almayı bir kere bile düşünmemişti.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
7: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.
2: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor. Merak Ettim Hocam başlıyor. Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: İnsanların çoğu inanmayacaksa şeytan galip gelmiş olmuyor mu?
1: Eğer galibiyeti, zaferi, başarıyı çoğunluğa, sayıya yani kemiyete bağlarsak bu söz evet doğru, şeytan o zaman galip gelmiş olur ki haşa böyle değil. Ama galibiyeti dünyevi başarıya değil, sayılara değil, çoğunluğa değil, ekserunnaz, insanların çoğunluğa değil, kaliteye, iyilere yani kemiyete değil de keyfiyete bağlarsak şeytan hiçbir zaman galip gelmez. Galip olmadı bugüne kadar, olmayacak da, sonuna kadar da olmayacak. Temel ilke nedir burada? Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yoktur. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bu keyfiyet o kadar önemli bir şeydir ki emin olun kemiyetin hiçbir anlamı, yani sayının hiçbir anlamı yoktur. Çoğunluğun, kitlelerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu Kur'an'dan onlarca ayetin üzerinden anlıyoruz biliyorsunuz, ama özellikle Bedir'in arkasından indirilen ayetler olan Enfal suresinde, özellikle de o surenin 65. ayetinde Rabbimiz nasıl bir şekilde nazarlarımıza veriyordu. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 2 kişinin 200 kişinin üstesinden gelir. Eğer sizden 100 kişi olursa o müşriklerden 1000'ini alt eder. Yani iyiler az olur ama iyi olurlarsa, yani gerçekten iyi olurlarsa, kaliteli olurlarsa hiçbir zaman bir iyi bir kötüye mukabil değildir. Bir iyi bazen 10'dur, bazen 100'dür, bazen 1000'dir, vallahi bazen tek başına bir ümmettir. Onun için bir iyi, bir iyinin yanına geldiğinde 2 iyi etmiyor, 11 ediyor biliyorsunuz. 3 iyi olunca 111 oluyor, 4 iyi olunca 1111 oluyor. Bu öylece uzar gider. İyilerin böyle bir potansiyeli vardır. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor ve şeytanın yandaşlarının çok olması, kötülüğün çok olması, kitlelerin, ekserunnas dediğimiz insanların çoğunluğunun bir yerde olması asla onların mutlak manada kazandığı anlamına, mutlak manada başarıyı elde ettikleri anlamına gelmiyor. Mesela biz Kur'an'dan çok önemli bilgiler okuyoruz mesela. İnsanların çoğunun müşrik olduğunu, Rum suresi 42. ayette. Çoğunun inanmayacağını, iman etmediğini, Bakara 100'de, Hud 17'de, Rad 1'de. Çoğunun inkarcı olduğunu, İsra 89'da. Çoğunun gafil olduğunu, Yunus 92'de. Çoğunun şükretmez olduğunu, Bakara 243'te, Yunus 60'da, Yusuf 38'de. Çoğunun zanna uyduğunu, Yunus 36'da. Çoğunun nankör olduğunu, Furkan 50'de. Çoğunun yalan söylediğini, Şuara 223'te. Çoğunun Allah'a ortaklar koştuğunu, Yusuf 106'da. Çoğu haktan hoşlanmadığını, Zuhruf 78'de. Çoğu dünyadan yüz çevirdiğini, Fussilet 4'te. Ama bunlar, buna rağmen mesela bu bunca çoğu söylemesine rağmen yine de hakkın üstün olduğunu, hakka taraftar olanların asla onlarla bir tutulmayacağını, imanın her zaman için büyük bir potansiyel taşıdığını, iyiliğin, hayrın imanda olduğunu ve üstünlüğün sadece ve sadece hakkın yanında ve hakka taraftar olanların elde edebileceği hakikatini bize söyler. Onun için şeytanın taraftarlarının çok olması ve şeytanın özellikle insanları kandırma noktasında bir şeyler yapması, soruda da söylendiği gibi işte çoğu inanmayacaksa şeytanın galip geleceği gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki sayıyla kalite noktasındaki şeyi çok iyi anlamak durumundayız ki meseleyi iyice anlamış olalım. Şimdi Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bir hadis var. Özellikle Suyuti'nin Cami-ü-Sagir'inde geçen rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki hak ve hakikatin arkasında olmak garip ve yalnız kalmak demektir. Çünkü hak zor, hakka taraftar olmak zor. Mesela birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin diyor değil mi? Neden hak ve sabır tavsiye ediliyor? Çünkü hakkı tavsiye ettiğinde ve o hak tutulduğunda valla sabır edilecek birçok şeye muhatap olursunuz. Çünkü hakka taraftar olmak zor, hakkı tutup kaldırmak zor, hakkın ikamesi zor. Bütün bunlar çok zor. Çünkü her zaman için kötülük fazla sayı itibariyle. Ama hak taraftarları gerçek manada eğer olurlarsa o az olan iyiler çok olan kötülere hep galip gelir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Mesela hak batıl mücadelesine bakın. Çok azdır tarih sahnesinde hakkın taraftarlarının sayıca çok olduğu yerler. Çok azdır yani, böyle sayılı birkaç tane işte örnekten bahsederiz. Genel itibariyle her zaman için hakkın taraftarları sayı itibariyle az ama batılın taraftarları sayı itibariyle çok olmuşlardır. Peki kim galip gelmiştir? Elbette ki hak galip gelmiştir. Nihayetinde de böyle olacak. Onun için azlardan olmak, azlardan olup da o azlığın hakkını yerine getirmek çok önemlidir. Burada bu vesileyle bir güzel hatırayı da hatırlatarak sözlerimizi bitirmiş olalım. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde birisi bir dua ediyor, içten bir dua. Öyle bir dua ki Hazreti Ömer böyle bakınca merak ediyor, bu şahıs nasıl bir dua ediyor diye. Yaklaştığında şahsın şöyle dua ettiğini duyuyor. Allahümme ic'alni minel qalil, Allahümme ic'alni minel qalil. Allah'ım beni azlardan kıl. Allah'ım beni azlardan kıl. Hazreti Ömer bir anda hiddetleniyor ve diyor ki o şahsa, bu nasıl dua diyor? Böyle bir dua mı olur? O şahıs diyor ki, sen Kur'an'ı okumuyor musun ey emir el müminin? Allah Kur'an'ında demiyor mu? Ekserun nas şükretmez, ekserun nas iman etmez, ekserun nas aklını kullanmaz. İşte ben de ekserun nas, yani insanların çoklarından değil azlarından olmak istiyorum diyor. Hazreti Ömer hemen hak karşısında duran birisidir biliyorsunuz. El vakkaf indel hak. Hak duyduğu zaman, hak söz duyduğu zaman asla orada hareket etmez ve hakkı kabul eder. Orada kabul ediyor. Bu şahıs bile benden daha iyi Allah'ın kitabını biliyor diyor ve o şahsın duasını tekrar ediyor. Onun için biz de o duayı yapalım ve az olmamıza hiç takılmayalım. Az olacağımızı söyledi zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bize garipler olarak selam gönderdi biliyorsunuz. Azlar, o garipler az olacaklar ve o gariplere selam olsun dedi. Yani buradaki gariplik işte çoklarının içerisinde farklı bir dert sahibi olmaktır. Farklı bir ızdırap sahibi olmaktır. Herkes aynı şeyi yapmış olmasına rağmen yine de hakkın yanında yer alma adına gayret içerisinde olmaktır. Asla bu manada çoğunluğa uymamaktır. Çoğunluğun baskısına eyvallah dememektir. Kınayıcının kınamasından korkmamaktır. Hak ne diyorsa hakkın sesini tutup kaldırma adına sorumluluğunu ortaya koymaktır. İşte bunu söylüyor. Onun için hiçbir zaman şeytanın ve yandaşlarının çokluğu onların galibiyeti anlamına gelmiyor. Hak her zaman üstün olacaktır. Bunu bilip hakka taraftar olmak ve hakkın ikamesi için çalışmaktır asıl olan. Allah bizi bundan geri koymasın ve her daim bizi hakka taraftar olanlarla beraber inşallah mücadele edenlerden eylesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerin

0: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Bu frekansa kulak verin. 101.1 Vuslat FM.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Sizi çok seviyoruz.
3: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendi 101.1.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efem.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
2: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
1: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
2: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
1: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
2: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
1: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş, hatta çalıştırmış onları. Kur'an'da da geçiyor.
2: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
1: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
2: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden biri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
1: İyi de hocam, cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
2: Güzel kardeşim, Ahkaf ve cin surelerinde geçtiği gibi Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde Batnu Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
1: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
2: Sadece göremediğimiz cinler mi?
1: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
2: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerekir diye?
1: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
2: Yüce Allah Kur'an'da, "Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım." buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
1: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
2: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
1: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
2: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Zira Hazreti Süleyman'ın emrine verilen cinlerin şekillerine dair bir bilgimiz yok. Güvenilir kaynaklarda da bildiğim kadarıyla cinlerin şekillerine dair bir bilgi gelmiş değil. Bu noktada Büyük İmam Maturidi'nin ihtarına dikkat etmek gerek. Kur'an'daki kıssaları okurken çok dikkatli olunmalı. Kur'an'da geçtiği kabul edilmeli. Orada anlatılana bir takım ekleme veya çıkarmada bulunmak, kişiyi asıl olmayan bir şeyi söylemeye götürebilir. Hasılı cinler vardır, ötesini Allah bilir.
0: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr.